Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un daveti üzerine 16-17 Haziran tarihlerinde Rusya'ya resmi ziyaret gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın Moskova ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, mevkidaşı Sergey Lavrov ve diğer üst düzey yetkililerle görüşmeler yapması, ayrıca Rusya'da faaliyet gösteren Türk iş insanlarıyla da bir araya gelmesi planlanıyor. Bakan Fidan'ın gerçekleştireceği görüşmelerde bölgesel konuların yanı sıra başta ticaret, enerji ve güvenlik olmak üzere ikili ilişkileri ilgilendiren teknik ve diplomatik hususlar detaylı olarak ele alınacak. Ziyaretin en önemli gündem maddelerinden biri Ukrayna-Rusya savaşı olacak. Bakan Fidan'ın Türkiye'nin kalıcı barışın sağlanmasına yönelik diplomatik çabalara bağlılığını ifade etmesi, Ankara'nın 2022 ve 2025 yıllarında olduğu gibi taraflar arasındaki müzakerelerin yeni turuna da ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu bir kez daha dile getirmesi bekleniyor. İçişleri Bakanlığı, jandarma tarafından 34 ilde düzenlenen nitelikli dolandırıcılık ve yasa dışı bahis operasyonunda 4,8 milyar liralık hesap hareketliliği tespit edilen 293 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Açıklamaya göre adli makamlara sevk edilenlerden 159'u tutuklanarak cezaevine gönderildi, 94'ü hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri ise devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ne Sosyal hesabından vatandaşları orman yangınlarına karşı uyardı. Ormanları korumak için 28 bin personel ve 138 bin gönüllüyle hava ve kara filosunun 7 gün 24 saat görevinin başında olduğunu belirten Yumaklı, ormanda veya açık alanda ateş yakmayalım, alev çıkmasına sebep olabilecek tüm faaliyetlerden uzak duralım. Unutmayın, yangını söndürmenin en kolay yolu onun hiç çıkmamasını sağlamaktır ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Emniyet Genel Müdürlüğü 2026 yılı genel atama dönemi kapsamında 19.096 emniyet personelinin yeni görev yerlerinin belirlendiğini duyurdu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiayı yalanladı. ABD'li üst düzey bir yetkili tarafından yapılan açıklamaya göre Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında mutabakat zaptı imzalandı. Yetkili, İran anlaşmasının ayrıntılarının önümüzdeki 24-48 saat içinde kamuoyuyla paylaşılacağını, teknik müzakereleri de bu hafta sonuna doğru başlanacağını duyurdu. Dondurulmuş fonların serbest bırakılması ve yaptırımların kaldırılması adımlarının tamamen sergilenecek performansa dayalı olacağı vurgulandı. Müzakerelerin bir sonraki aşamasında bölgedeki mevcut Amerikan askeri varlığının aynen korunması planlanıyor. Yapılan mutabakatın ancak nihai anlaşmanın resmi olarak imzalanmasının ardından askeri güçlerin azaltılmasını öngördüğü belirtildi. Ve spor, milli sporcular Fransa'da 16 Haziran Salı günü başlayacak Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele edecek. Türkiye Eskrim Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre flöre, epe ve kılıç kategorilerinde müsabakaların düzenleneceği organizasyonda Türkiye'yi 15 sporcu temsil edecek. Antony bölgesinde düzenlenecek şampiyona 21 Haziran'a kadar sürecek. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen havada çalışmışsın.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma.

0: Metronuzda haberiniz yok. Sabah geldik, pancarınız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun metronuzda bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecektir.
2: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam çok bulutlu 11 derece, Atina parça bulutlu 18, Belgrad sağanak yağışlı 14, Berlin sağanak yağışlı 9, Helsinki sağanak yağışlı 10, Kiev sağanak yağışlı 12, Kopenhag parça bulutlu 10, Londra çok bulutlu 14, Madrid sağanak yağışlı 19, Moskova sağanak yağışlı 12, Paris parça bulutlu 17, Priştine parça bulutlu 12, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna ve gökyüzü sağanak yağışlı 14, Sofya parça bulutlu 14, Tiran parça bulutlu 18, Varşova sağanak yağışlı 11, Viyana sağanak yağışlı 11 ve Zürih parça bulutlu 13 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 15 derece, Aşgabat az bulutlu ve açık 24, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu ve açık 25, Bakü parça bulutlu 20, Bişkek parça bulutlu 19, Duşanbe az bulutlu 22, Kabil az bulutlu 20, Kerkük az bulutlu ve açık 21, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 29, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 29, Şam az bulutlu 17, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 25, Tiflis parça bulutlu 16 ve Tokyo sağanak yağışlı 17 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir parça bulutlu 17 derece, Kahire parça bulutlu 22, Melbourne sağanak yağışlı 13, Montreal parça bulutlu 13, New York az bulutlu 17, Sydney sağanak yağışlı 11 ve Washington parça bulutlu 18 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine parça bulutlu 17, Kırcaale parça bulutlu 15, Köln parça bulutlu 11, Komrat parça bulutlu 15, Köstence sağanak yağışlı 18, Münih parça bulutlu 8, Podgorica parça bulutlu 20, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 17, Taraklia parça bulutlu 15, Valkaneş parça bulutlu 16, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimagosa parça bulutlu 18, Girne parça bulutlu 21, Lefkoşa parça bulutlu 17 ve Güzelyurt parça bulutlu 17 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Türk Edebiyatı tarihine beş hececileri olarak geçen edebi topluluğun şairlerinden biri. Orhan Seyfi Orhun, 20'den fazla şiiri değişik bestekarlar tarafından bestelenmiştir. Başta Akbaba Mizah Dergisi ve Çınaraltı Fikir ve Sanat Dergisi olmak üzere pek çok dergi çıkarmış ve adı Çınaraltı Dergisi ile özdeşleşmiş bir yayımcıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 8. dönem Zonguldak ve 13. dönem İstanbul Milletvekili olarak da yer almış bir siyasetçidir. Orhan Seyfi Orhun, 1890 yılında İstanbul'un Çengelköy semtinde dünyaya geldi. Babası Miralay Emin Bey, annesi ise Nimet Hanım'dı. Orta ve lise öğrenimini Beylerbeyi Rüştiyesi ve Mercan İdadesi'nde 1905 ila 1909 yılları arasında yaptı. Öğrencilik döneminde şiirle ilgilendi, edebiyat hocası Celal Sahir Bey'den teşvik gördü. Abdülhak Hamit ve Tevfik Fikret etkisinde şiirler yazdı. 1909'da şiirleri Kehkişan dergisinde görülmeye başlandı. Yalın Bir Dille, Aruz Vezni'nde yazdığı Fırtına ve Kar adlı şiiriyle tanındı. 1913 yılında yüksek öğrenimine ise tıbbiyede başlayan Orhan Seyfi, bir anestezide fenalaşınca tıp eğitiminden vazgeçerek hukuka yöneldi. Darülfünun Hukuk Mektebi'nde öğrenciyken Riyaban dergisine çıkararak yayımcılığa başladı. Hukuk Mektebi'ni ise 1914'te tamamladı ve Meclis-i Mebusan'ın Kavan kaleminde memurluğa başladı. Bu dönemde Türkçü aydınlarla tanıştı ve çalışmalarını Türkçülük ideali çerçevesinde sürdürdü. Ziya Gökalp'in uyarılarıyla halkın diline, Vezin'de ise aruzdan heceye geçti. 1918'de İstanbul'un işgal edilerek Meclis-i Mebusan'ın kapanması üzerine gazeteciliğe başladı ve bir yandan da öğretmenlik yaptı. Şiir ve yazıları Türk Kadını, Şair, Büyük Mecmua, Servet-i Fünun, Ümit ve Yarın dergilerinde yayımlandı. Türk Kurtuluş Savaşı sırasında İstanbul hükümetini destekleyen Aydede dergisinde mizah yazarlığı yaptı. Sosyal olayları hicivsel bir üslupla ifade ettiği şiirlerini Peri Kızıyla Çoban Hikayesi adlı kitapta topladı. Şiirlerinde divan şiirine özgü aruz vezni kalıplarını modern ve sade hece ölçüsüne uyarlamayı başardı. 1922 yılında Orhan Seyfi, o güne kadar yayımlanmış gazete ve dergi yazılarını Fiskeler adlı mizah kitabında bir araya getirdi. Bu kitapta dönemin şair ve yazarlarının hicvedildiği yazılara, yazarın kurguladığı mizahi anket ve mülakatlara yer verdi. 1922 yılında ayrıca Peri Kızı ve Çoban Hikayesi kitaplarındakilere yeni şiirler de ekleyerek Gönülden Sesler kitabını yayımladı. Gönülden Sesler beklentilerini karşılayamayınca şiir ikinci plana alındı. Bacanağı Yusuf Ziya ile birlikte çıkardıkları Akbaba'da mizah yazarlığını sürdürdü. ...1924 ila 1927 tarihleri arasında Papağan ve Yeni Kalem adlı mizah, Resimli Dünya, 1924 ila 1926 yıllar arasında ise Resimli Dünya adlı çocuk ve magazin dergileriyle edebiyat ve sanat içerikli Güneş'i yayımladı. Bir süre Karagöz'ün yayım sorumluluğunu üstlendi. 1932-38 yılları arasında Yusuf Ziya ile birlikte kendi başına edebiyat gazetesi hazırlamış, ayda bir, her ay, her şey dergiler çıkardı. 1941 ila 44 yılları arasında yine Yusuf Ziya ile birlikte haftalık Türkçü Fikir ve Sanat Mecmuası Çınaraltı'yı yayımladı. Yusuf Ziya'nın adının Akbaba ile özdeşleşmesi gibi Orhan Seyfi'nin de adı Çınaraltı ile özdeşleşti. 1944'te Ankara'da yapılan bir mitingde öğrenci olayları ile ilgili görülerek bakanlık emrine alınan Orhan Seyfi, 1945'te Tasvir'deki yazılarıyla gazeteciliğe döndü. Cumhuriyet ve Ulus gazetelerinde de yazılarına rastlandı. 1946'da Cumhuriyet Halk Partisi'nden Zonguldak milletvekili seçildi. 1950'li yıllarda Demokrat Parti'yi destekleyen Zafer ve Havadis gazetelerinde yazılar yazdı. 1960'dan sonra Adalet Partisi'ne girdi. 1 Mart 1962'de Son Havadis gazetesinde günlük yazılar yazmaya başladı ve hayatının sonuna kadar sürdürdü.
1965'te Adalet Partisi'nden İstanbul Milletvekili seçildi. 1972'de İstanbul'da hayatını kaybetti ve Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi. Şairin birçok eseri ise Türk Sanat Müziği'ne uyarlanmıştı. Acaba şen misin, kaderin var mı? Benim gönlüm bir kelebek. Dün yine günümüz geçti beraber. Dünyada biricik sevdiğim sensin. Ve birçok sanatçı tarafından seslendirilen en sevilen eserlerden biri. Hani o bırakıp giderken seni eseri. Birçok kişi tarafından sevgiliye hitap edildiği düşünülse de hikayenin çok acı bir öyküsü var.

Yakalandığı hastalıktan eşini kaybeden şair, bu kez evladını kaybetmek istemeyen bir babanın verdiği bir mücadelenin hikayesiydi bu şarkının sözleri. Kor alev gibi yüreği her dem korlanmaktaydı. Ciğer yangını halinde her dem tazelenmiş evladın acısı. Hasta kızı yatağında yatarken Orhan Seyfi kızının kapısını açtı, biraz duraksamıştı. Sessizce kapının kolunu aşağı indirmişti ve kızının bugün daha iyi olması için dua ediyordu. Gün boyunca kızına doyasıya sarılmayı düşünüyordu. O yüzden tüm işlerini iptal etmiş, akşama kadar onun yanında oturmayı planlamıştı. Uyuyup uyumadığını kontrol etmek için usulca yatağın üstüne eğilmişti. Kızı perişan halde görünüyordu. Gözleri hemen yaşaran baba, kızının bu hali görmesini istemediği için usulca ağladı ve dudaklarını kızının alnına koydu. Öpmedi. Çünkü öpmek çok kısa bir andı. Öylece durdu ve derin derin nefes alarak kızının kokusunu içine çekiyordu. Kızı eliyle babasının kolunu tutmuştu. Ancak baba kızının alnında öylece durmuştu. Biraz daha dursaydı gözyaşları kızının yüzüne damlayacaktı. Ve ağladığı anlaşılacaktı. Ancak kızına ağlamayacağına dair bir söz vermişti. Yatağın yanında sandalyeye oturdu. Kız o kadar bitkin düşmüştü ki çok kısık bir sesle "Babacığım, annemin öldüğü günü hatırlıyorum. Günlerce çok ağlamıştın. Şu son anlarımda senden tek şey istiyorum babacığım. Ben öldükten sonra hiç ağlamayacaksın. Gözünden bir damla yaş bile düşmeyecek. Anlaştık mı?" demişti. Orhan Seyfi imkansızı isteyen kızına bakarak, ağlamaklı halini bastırarak başını hafifçe sallamıştı. Kızı çok zor nefes alıyordu. Birkaç saniye içinde de nefes alışverişleri kesildi, başı yana düştü ve hıçkırıklar içinde kızını kucağına alan Orhan Seyfi, kızının cansız bedenini hala ateşler içinde olduğunu fark etti. Kızı hayatını kaybetmişti. Buna rağmen kızı üşümesin diye battaniye ile sardı ve bahçeye çıkardı. Kızını sandalyeye oturtup yere çökerek başını kızının kucağına koymuştu. Hıçkırıklarla ağlamaya başladı. İşte o an dilimden bu ölümsüz mısralar döküldü. Şairin veda olarak şarkılara konu olan acısını canından gelen bir sesle söze döktüğü şiir. Lirik bir edayla acının terennüm ettiği Veda Buse'si şiiri. Hani o bırakıp giderken seni bu öksüz tavrını takmayacaktın. Alnına koyarken Veda Buse'mi yüzüme bu türlü bakmayacaktın. Hani ey gözlerim bu son vedada, yolunu kaybeden yolcunun dağda, birini çağırmak için imdada yaktığı ateşi yakmayacaktın. Gelse de en acı sözler dilime, uçacak sanırım birkaç kelime. Bir alev halinde düştün elime, hani ey gözyaşım akmayacaktın.

0: Doğanın ortasında bir tesis. Peki bu tesis buraya kurulurken çevreye etkileri araştırıldı mı? Bölgedeki hayata zararı var mı? Ekosisteme etkileri değerlendirildi mi? Peki bu tesis kurulurken bölge halkı bilgilendirildi mi? Tüm bu soruların yanıtını 20 yıldır veren çevresel etki değerlendirme, yani ÇED var. ÇED uzmanların hazırladığı raporlar ışığında ilgili tüm kurum ve kuruluşların katılımıyla işletmelerin çevreye ve insana etkilerini değerlendirmekte. Türkiye'nin çevresi ÇED'le güvence altında.
1: Meteorolojinin Sesi.

0: Hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi
1: bugün
0: hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğal olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve giletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça, diplomasi trafiğindeki konumunun da her geçen yıl güçlendiğini belirterek, yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Ankara Havalimanı'yla sadece başkente yeni bir proje kazandırmakla kalmadıklarını, aynı zamanda havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettiklerini dile getiren Erdoğan, 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız, yeni çehresi ve imkanlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu. Ankara Havalimanımızı, genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum. Bu sene içinde Ankaralı kardeşlerimizin huzuruna yeni açılışlar, eserler ve müjdelerle çıkacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Hizmet eden izzet bulur anlayışıyla kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın hizmetkarı olmayı, bu emaneti hakkıyla taşımayı sürdüreceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ne sosyal medya hesabından Nisan ayı sanayi üretim verilerine ilişkin açıklama yaptı. Küresel ekonomide artan belirsizlikleri ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını, böylece Ocak-Nisan dönemindeki yıllık artışın %1,3 olarak gerçekleştiğini belirten Şimşek, yüksek katma değerli yatırım ve üretime teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, ifadelerini kullandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın açık satış kampanyası başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ildeki 20 bin konut için başvuruların başladığını, satışların Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla başvuru önceliğine göre yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Evlerin fiyatları ve teslim süreçleriyle ilgili tüm bilgilere ise TOKİ'nin talep.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin New York Times'a açıklamalarda bulundu. İran'la varılan anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı olarak ücretsiz geçiş sağlayacağını savunan Başkan Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile nihai bir nükleer anlaşmaya varamaması halinde ise Tahran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağını söyledi. Yeni mutabakatın İran'ın nükleer silah geliştirememesini veya satın alamaması güvence altına alacağını savunan Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl süreyle askıya alması meselesini hala müzakere ettiklerini ancak 15 yıllık süreci de kabul edebileceğini belirtti. Başkan Trump, İran'ın kapasitesinin askeri amaçlara asla hizmet edemeyecek düşük düzeyde uranyum zenginleştirmeyle sınırlı tutulacağını kaydetti. Vilspor, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2026 serbest dalış havuz dünya şampiyonasında mücadele eden milli sporcular 4'ü altın, toplamda 14 madalya kazanarak dünya rekoru elde etti. Genç erkekler yaş grubu statik apnea disiplininde 6 dakika 23 saniye nefesini tutarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan bu dereceyle dünya rekoru kırdı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Atık motor yağlarından elde edilen 10 numara yağı akaryakıt olarak kullanmak ölüm getirir. Ucuz olsun diye yasa dışı akaryakıt kullanmadan önce çok iyi düşünün. Buna değer mi? Şoför arkadaşım, bu ucuz numaralara kanma. Kendini de, sevdiklerini de, sana canını emanet edenleri de ateşe atma. Hayat bu kadar ucuz değil. 10 numara yağı akaryakıt olarak kullanma.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinin güney kesimleri, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Nevşehir, Yozgat ve Kastamonu çevreleri sağanak ve gökgürültülü sağanak yağışla geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: havacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Şimdi yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.
6: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu. Doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Amerika ve İran arasındaki çatışmaları sonlandırmaya dönük mutabakata varıldığı açıklandı. Böylece aylardır diken üstünde olan bölgemiz rahat bir nefes almış oldu. Biliyorsunuz Türkiye olarak İran'a saldırıların ilk gününden itibaren daima sağduyulu, sedinkanlı ve diplomasiyi önceleyen bir tutum içinde olduk. Elbette bölgemizde yaşanan korkunç yıkımı, okul sıralarında katledilen masum yavruların dramını, uluslararası hukukun pervasızca ayaklar altına alınmasını hiçbir zaman unutmayacağız. Mutabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine kadar giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz. Aralarında masum yavruların da olduğu binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz ifadelerini kullandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Kıbrıs konusundaki şahsi temsilcisi Maria Angela Holguin Cuellar'ı Ankara'da kabul etti. Görüşmede Kıbrıs meselesine yönelik güncel gelişmeler değerlendirildi. Temsilci Cuellar'ın geçen hafta adadaki iki liderle gerçekleştirdiği temaslar ele alındı. Bakan Fidan görüşmede Genel Sekreter Guterres'in çabalarını desteklediklerini belirterek anavatan ve garantör Türkiye'nin Kıbrıs meselesinde en gerçekçi çözümün adadaki iki devletin yan yana var olmasından geçtiğine inandığını vurguladı. Fidan, adadaki gerçekler temelinde Kıbrıs Türk halkının özden gelen hakları olan egemen eşitliğini ve eşit uluslararası statüsünü teslim etmeyen yaklaşımların sonuç vermeyeceğini kaydetti. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından İzmit Körfezi'nin ardından önemli bir adım daha atarak Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarını başlatacaklarını açıkladı. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde olduğu gibi mavi vatanımızın her bir noktasındaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. İzmit'ten Fethiye'ye, Göcek'ten Marmara'ya kadar denizlerimizi koruyacak, mavi mirasımızı gelecek nesillere güvenle aktaracağız şeklinde açıklama yaptı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la anlaşmanın tamamen imzalandığını duyurdu. Trump, anlaşma metnini Cuma gününden sonra yayınlayacaklarını, Hürmüz Boğazı'nın Cuma günü itibarıyla tamamen trafiğe açılacağını belirtti. Rusya-Ukrayna Savaşı'na da değinen Trump, "Şimdi Rusya-Ukrayna Savaşı'na bakacağız. Zelenski ile görüştüm. Bu savaş da bitmeli." şeklinde açıklama yaptı. Ve spor, Türkiye Kadın Golbol Milli Takımı, Çin'in Hangzhou kentinde düzenlenen 2026 Dünya Şampiyonası'nın üçüncülük maçında Amerika Birleşik Devletleri'ni 5-2 yenerek bronz madalya kazandı. Yunan basketbol takımı Panathinaikos, baş antrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesli Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinin güney kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Nevşehir, Yozgat ve Kastamonu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız Meteorolojinin Sesi Radyosu'na ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız nesa, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu. Saat 6.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Balıkesir 14-36 derece, Bilecik 14-31, Bursa 17-34, Çanakkale 18-31, Edirne 17-31, İstanbul 19-30, Kırklareli 16-30, Kocaeli 19-34, Sakarya 17-33, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 14-30 derece, Aydın 20-38, Denizli 20-35, Kütahya 12-30, İzmir 20-34, Manisa 20-36, Muğla 17-32 ve Uşak 14-30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-34 derece, Antalya 21-29, Burdur 15-31, Hatay 20-29, Isparta 14-31, Kahramanmaraş 20-36, Mersin 22-31 ve Osmaniye 20-33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 13-30 derece, Ankara 13-29, Çankırı 14-31, Eskişehir 14-33, Karaman 14-30, Kayseri 11-28, Kırıkkale 15-30, Kırşehir 14-29, Konya 15-30, Nevşehir 13-26, Niğde 12-29, Sivas 10-26 ve Yozgat 12-26 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 15-33 derece, Bolu 12-29, Düzce 17-32, Karabük 14-32, Kastamonu 11-29 ve Zonguldak 17-29 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 16-32 derece, Artvin 11-26, Bayburt 8-26, Çorum 14-29, Giresun 18-26, Gümüşhane 9-27, Ordu 16-26, Rize 16-27, Samsun 17-28, Sinop 18-28, Tokat 13-29 ve Trabzon 17-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 10-27 derece, Ardahan 6-22, Bingöl 14-31, Bitlis 10-24, Elazığ 15-31, Erzincan 13-29, Erzurum 8-25, Hakkari 14-27, Iğdır 16-31, Kars 7-23, Malatya 15-31, Muş 14-28, Tunceli 13-31, Şırnak 20-30 ve Van 11-24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 23-36 derece, Batman 17-36, Diyarbakır 16-35, Gaziantep 20-35, Kilis 19-35, Mardin 21-34, Şanlıurfa 23-37 ve Siirt 19-32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar doğu ve güneydoğudan 2 ila 4, gece 12'den sabah 6'ya kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4, sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyinde güneydoğudan 2 ila 4, öğle 12'den akşam 6'ya kadar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar rüzgar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar gece 12'ye kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5, gece 12'den sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısında kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Ankara Havalimanı ve bağlantı yolları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katıldığı törenle hizmete açıldı. Törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin küresel siyasetteki ağırlığı arttıkça diplomasi trafiğindeki konumunun da her geçen yıl güçlendiğini belirterek, yalnızca 4 saatlik uçuş mesafesiyle 1,5 milyar insanın yaşadığı 67 ülkenin kalbinde yer alan Türkiye, Ankara'sı, İstanbul'u ve Antalya'sıyla artık uluslararası diplomasinin de kalbinin attığı yer olmaya başlamıştır, dedi. Ankara Havalimanı'yla sadece başkente yeni bir proje kazandırmakla kalmadıklarını, aynı zamanda havacılık tarihimizde derin izler bırakmış bir eseri de ihya ettiklerini dile getiren Erdoğan, 1933 yılında Gazi Mustafa Kemal'in emriyle inşa edilen ve uzun yıllar askeri havacılığın merkezi olan havalimanımız, yeni çehresi ve imkanlarıyla yeniden ayağa kalkmış oldu. Ankara Havalimanımızı, genişletilmiş pisti, yeni apronları, modern taksi yolları ve güncellenmiş altyapısıyla geniş gövdeli uçaklara ve resmi uçuşlara hazır hale getirdik. 230 gün gibi rekor bir sürede tamamlanan bu yatırımlarda emeği geçenleri şahsım ve milletim adına bir kez daha tebrik ediyorum. Bu sene içinde Ankaralı kardeşlerimizin huzuruna yeni açılışlar, eserler ve müjdelerle çıkacağımızı burada ifade etmek istiyorum. Hizmet eden izzet bulur anlayışıyla kimseyi ayırmadan, kimseyi dışlamadan 86 milyon vatandaşımızın hizmetkarı olmayı, bu emaneti hakkıyla taşımayı sürdüreceğiz, dedi. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, ne sosyal medya hesabından Nisan ayı sanayi üretim verilerine ilişkin açıklama yaptı. Küresel ekonomide artan belirsizlikleri ve zorlu dış koşullara rağmen takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin Nisan'da yıllık %6 arttığını, böylece Ocak-Nisan dönemindeki yıllık artışın %1,3 olarak gerçekleştiğini belirten Şimşek, yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz, ifadelerini kullandı. Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın açık satış kampanyası başladı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 64 ildeki 20 bin konut için başvuruların başladığını, satışların Ziraat Bankası ve Halkbank şubeleri aracılığıyla başvuru önceliğine göre yapılacağını duyurdu. Açıklamaya göre satışlar 17 Temmuz'a kadar devam edecek. Evlerin fiyatları ve teslim süreçleriyle ilgili tüm bilgilere ise TOKİ'nin talep.toki.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında sağlanan mutabakata ilişkin New York Times'a açıklamalarda bulundu. İran'la varılan anlaşmanın Hürmüz Boğazı'nda kalıcı olarak ücretsiz geçiş sağlayacağını savunan Başkan Trump, İran'ın Amerika Birleşik Devletleri ile nihai bir nükleer anlaşmaya varamaması halinde ise Tahran'a yönelik askeri saldırıları yeniden başlatacağını söyledi. Yeni mutabakatın İran'ın nükleer silah geliştirememesini veya satın alamaması güvence altına alacağını savunan Trump, İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini 20 yıl süreyle askıya alması meselesini hala müzakere ettiklerini ancak 15 yıllık süreci de kabul edebileceğini belirtti. Başkan Trump, İran'ın kapasitesinin askeri amaçlara asla hizmet edemeyecek düşük düzeyde uranyum zenginleştirmeyle sınırlı tutulacağını kaydetti. Vispor, Sırbistan'ın Novi Sad kentinde düzenlenen 2026 serbest dalış havuz dünya şampiyonasında mücadele eden milli sporcular 4'ü altın, toplamda 14 madalya kazanarak dünya rekoru elde etti. Genç erkekler yaş grubu statik apnea disiplininde 6 dakika 23 saniye nefesini tutarak dünya şampiyonu olan milli sporcu Yusuf Kıvanç Erkan bu dereceyle dünya rekoru kırdı. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolunun Hendek Kavşağı, Gümüşova Kavşağı kesimi 0 ila 11. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle otoyol kesimler halinde trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Ankara-Konya yolunun 28 ila 31. kilometrelerinde Çimşit kavşağındaki yol yapım çalışmaları nedeniyle Konya-Ankara istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü olarak sağlanıyor. Muğla-Denizli yolunun 19 ila 23. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım bölünmüş yolun bir bölümünden iki yönlü olarak sağlanıyor. Toprakkale-İskenderun yolunun 34 ila 38. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Diyarbakır-Siverek yolunun 17 ila 21. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Bugün hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinin güney kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Nevşehir, Yozgat ve Kastamonu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarci çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar sen kafada sen kimse tutmuyorsun.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tekbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildiğimiz için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilen. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.
2: En havalı radyo olan Meteorolojinin Sesinden sizlere merhaba. Nasıl dinliyoruz? Bugünkü konumuz bu. Dinlemenin değişik türleri vardır. Bunlardan en yaygın olanı görünüşte dinlemektir. Bazen karşınızdaki kişi dış görünüşüyle dinliyormuş gibidir. Fakat iç dünyası bambaşka yerlerdedir. Ya da kafasında sizin söylediklerinizden çok daha önemli bir konu vardır. Bazı kişiler de kendi söyledikleri ve söyleyeceklerinin dışında başka bir şeyle ilgilenmezler. Bu kimseleri karşılarındakiyle konuşuyor sanırsınız. Oysa bunlar aslında konuşmaz. Konuşuyor gibidirler. Söz konusu olan bir diyalog da değildir. O kişinin kendi kendine konuşması bir tür söylem vermesidir. Buna halk arasında nutuk atma denir. Kimileri de konuşanın söylediklerinden sadece kendi ilgilendikleri bölümü duyar. Diğer söylenenleri dinlemez. Bu tür dinleyiciler seçerek dinleyen kategorisine konulur. Dikkatlerini çekecek bir sözcük ya da ifade ortaya çıkıncaya kadar görünürde dinleyici olarak kalırlar. Daha sonra ilgilendikleri bölümü dinlemeye başlarlar. İlgilerini çeken para, meslek, belirli bir kimse ya da cinsiyet gibi farklı konular olabilir. Eğer onların ilgilendiği bir konuda konuşamıyorsanız, bir duvarın karşısına geçip konuşmaktan pek de farklı bir şey yapmıyorsunuz demektir. Duygusal yönden saplanmış dinleyiciler vardır. Sürekli olarak belirli bir duygusal tonu taşımak isterler. Ne söylerseniz söyleyin, ondan bir hüzün çıkarmak isteyenler olabileceği gibi her söylenenden bir espri, gülünecek bir şey çıkarmaya çalışanlar da vardır. Böyle belirli bir duyguya saplanmış dinleyiciler kendi ilgilendikleri duygunun dışında işittiklerini hemen o anda unuturlar. Bir daha da hiç hatırlamazlar. Bir başka dinleyici türü de savunucu dinleyicidir. Ne duyarsa duysun, her söyleneni kendine yönelmiş bir saldırı sayar ve hemen karşı savunmaya geçer. Siz tüm iyi niyetinizle bir gün önce gittiğiniz yerde yediğiniz nefis pastadan söz ederken karşınızdakinin size tuhaf tuhaf baktığını görürsünüz. Bir süre sonra arkadaşınızın kendi yaptığı pastayı beğenmediğinizi dolambaçlı yollardan değil de doğrudan doğruya yüzüne söylemediğiniz için kırıldığını öğrenebilirsiniz. Bir başka tür dinleyici de tuzak kurucu olarak tanımlanır. Bu tür dinleyiciler hiç seslerini çıkarmadan dinlerler. Çünkü bunlar dinledikleri bilgilerden yararlanarak karşısındakini zor duruma sokacak fırsatlar yakalamaya çalışırlar. Siz bir konuda başınızdan geçeni anlatırken bir anda karşınızdakinin geçen gün bana tatlıyı sevmediğini söylemiştin, şimdi de arkadaşlarına grup halinde baklavacıya gittiğini söylüyorsun gibi sözleriyle karşılaşabilirsiniz. Oysa konu askere giden bir öğretmenin uğurlanışı sırasında yapılan bir sohbetle ilgilidir belki de. Sizin tatlı yeme alışkanlığınızla ilgili değildir yani. Bazı dinleyiciler de yüzeysel dinler. Bu tür dinleme özelliğine sahip kişiler konuşanın kullandığı kelimelerin yüzeyinde kalır ve altta yatan asıl anlama ulaşmazlar. Örneğin bir üniversite öğrencisi yeni geldiği büyük kentte uzaktan akrabaları olan kimseleri ziyarete gider. Ayrılırken ev sahipleri sık sık bekleriz der. Öte yandan sık sık gitmeye başladığında öğrenci bir tuhaflık sezer. Ne zaman gitse ev sahibi kimseler başlarının ağrıdığından, rahatsız olduklarından ya da bir yere gitmek için söz verdiklerinden dem vururlar. Daha önce kendisine sık sık bekleriz dedikleri halde sonraki gelişinde hiç de memnun olmuşa benzemezler. Toplumun geleneksel kesimlerinde açık seçik doğrudan iletişim kurmak genellikle ayıp sayıldığından kelimelerin altında yatan anlamların anlaşılması beklenir. Söylenenleri yüzeysel düzeyde anlayan kişi saf biri olarak algılanır. Ve işin özü kimse mükemmel değildir. Fakat insanın hatalarını bilmesi onun en güçlü yanlarından birini oluşturur. Peki siz gerçekten dinliyor musunuz? Ne kadar dinliyorsunuz? Kendi davranışlarınız hakkında ne kadar biliyorsunuz? En önemlisi de kendi duygularınızı dinleyebiliyor musunuz? Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Bir sonraki programımıza kadar algılarınız açık, kulağınızda bizde olsun efendim.
1: Mehtap İnan'la En 5 Dakika.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabine toplantısının ardından millete seslendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika-İran müzakeresine ilişkin bizim de katkılarımızla varılan mütabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Mütabakatın bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın tesisine giden yolu ardına kadar açmasını ümit ediyoruz dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan 66.sını yaptıkları toplantıda 7-8 Temmuz tarihleri arasında Ankara'da yapılacak NATO zirvesi hazırlıklarını, dış politikada son günlerde yaşanan hadiseleri, İran krizinde varılan mütabakatı, bölge içi sorunları, dış ticaret cephesindeki güncel gelişmeleri etraflıca değerlendirdiklerini söyledi. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ mensuplarının iadesi için yürütülen hukuk mücadelesinin kararlılıkla sürdüğünü belirterek 119 ülkeye toplam 2950 iade talebi iletildiğini açıkladı. Gürlek, örgüt yöneticilerinin iadesi için dosyaların yeni delillerle güncellenerek yeniden girişimde bulunulduğunu bildirdi. Silivri Belediyesi'ndeki bazı iş ve işlemlerde usulsüzlük yapıldığı iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 18 şüpheliden Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu'nun da arasında olduğu 10 şüpheli tutuklandı. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mütabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Cuma günü Cenevre'de atılacak fiziksel imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. A Milli Futbol Takımı 17 Haziran'da Türkiye saatiyle 05:15'te antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze Kavşak kollarında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönünde Gebze Kavşağı çıkış yolu kapatılacaktır. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyadüğü üzerinde 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ ve orta şeritten sağlanacaktır. Sol ve orta şerit onarımı tamamlandıktan sonra sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş il sınırı yolu 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinin güney kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Nevşehir, Yozgat ve Kastamonu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmini raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizciler, balıkçılar, filmciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız ne sağ, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: gökyüzünde buluttur su, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Biliyor muydunuz?
2: Hamileler neden aşerir? Gebe kadınların yaklaşık %85'i gebelik süresince en az bir yiyeceğe karşı aşırı istek duymuştur. Bu yiyeceklerin sınıflandırılması pek mümkün değildir. Gebeler çok farklı yiyecekleri yeme isteği duyabilirler. Tatlı, tuzlu, baharatlı veya ekşi tatlar gebelerin arzuladığı tatlardır. Aşermenin kesin sebebi bilinmemekle beraber hamilelikte meydana gelen hormonal değişikliklerin ve kan şekeri seviyesindeki değişikliklerin önemli rolü olduğu bilinmektedir. Hamileliğin başlangıcında artan ve plasentadan salınan östrojen, annenin tat ve koku alma hassasiyetini arttırır. Genel olarak aşermelere bakıldığında, yapılmış olan bir araştırmada hamile kadınların %40'ının tatlı bir şeyler, %33'ünün ise tuzlu kraker aşerdiği ortaya çıkmıştır. Baharatlı yiyecekleri arzu edenlerin oranı ise %17 civarında, turunçgiller, yeşil elma ve diğer ekşi yiyecekleri arzu edenlerin %'si ise bunların ardında gelmektedir. Bazı beslenme uzmanları ve sağlık görevlilerine göre belli yiyeceklere karşı olan bu iştah artışının özel bir anlamı olabilir. Örneğin buz, sigara izmariti, temizlik malzemeleri gibi garip maddeleri yeme isteği varsa bu istek demir eksikliği ile ilgili olabilir. Üstelik bu maddeler demir de içermemektedirler. Gerçekten daha önceden olmadığı kadar gebelik döneminde çok miktarda buz tüketen kadınlar vardır. Bunun yanında B vitamini eksikliği çikolata için aşermeyi başlatabilir denir. Aşerilen maddelerle gebe kadının vücudunun ihtiyaçları arasında her zaman bir paralellik yoktur. Eğer ihtiyacınız olan maddeleri aşeriyorsanız bunlardan rahatlıkla tüketebilirsiniz. Örneğin brokoliyi çikolataya göre daha fazla tüketmenizde bir zarar yoktur. Gebeliğinizde aşerdiğiniz şeyler sağlıklı yiyeceklerse bunlardan rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ancak değilse bunu bastırmaya çalışmalı veya daha iyi olan başka bir yiyecekle yer değiştirmelisiniz. Örneğin canınız dondurma istiyorsa bunun yerine yağsız donmuş yoğurt yiyebilirsiniz. Sağlıksız yiyeceklere karşı aşermeniz varsa her gün düzenli kahvaltı yapın. Kahvaltıyı atlamanız aşermenizi kötüleştirebilir.
1: Biliyor muydunuz?
2: Sinek yağmurda neden düşmez? Düşmekte olan yağmur damlaları altlarında küçük basınç dalgaları yaratır. Bu dalgalar sivrisinekleri yan tarafa iter, dolayısıyla damlalar sivrisineklere çarpmaz. Sinek öldürmeye yarayan raketlerin delikli olmalarının sebebi de budur. Hava deliklerden kolaylıkla geçtiği için raketin önünde basınç dalgası oluşmaz. Bu sayede sinekleri kolayca öldürürüz. Sivrisinekler yoğunlukları gereği apayrı bir fiziksel dünyada yaşarlar. Sivrisinekle yağmur damlasının çarpışmasını, yağmur damlasıyla aynı hızda hareket eden bir arabayla normal yoğunluğunun binde biri yoğunlukta bir insanın çarpışmasına benzetebiliriz. Sivrisinek de tıpkı bir balonun aerodinamik nedenlerle arabanın önünden savrulduğu gibi yağmur damlalarının yarattığı basınç dalgasıyla yana savrulur ve damlalarla çarpışmaz.
1: Biliyor muydunuz?
2: Sınavlara geç çalışmaya başlamanın size zaman yönetimini öğrettiğini ve acil durumlarla başa çıkma yeteneğinizi geliştirdiğini? Trafik ışıklarından kırmızı ve yeşil ışığın yanma sürelerinin trafik yoğunluk durumuna göre ayarlandığını, sarı ışığın ise sadece 3 saniye yandığını biliyor muydunuz?
1: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan. Doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden. Akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan. Kuzey güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan. Doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Amerika ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerin etkin bir biçimde devamının önemli olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği çalışmalarını başlatacaklarını bildirdi. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde olduğu gibi mavi vatanımızın her bir noktasındaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda İzmit Körfezi'nin ardından önemli bir adım daha atarak Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarımızı başlatacağız. İzmit'ten Fethiye'ye, Göcek'ten Marmara'ya kadar denizlerimizi koruyacak, mavi mirasımızı gelecek nesillere güvenle aktaracağız ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava 2.425.628 adayın başvuru yaptığı bildirildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemli rica olunur ifadelerine yer verildi. İsrailli yetkililer Amerika ile İran arasında varılan mütabakatı şok edici olarak nitelendirerek bunun Tel Aviv yönetiminin beklentilerinin aksi yönünde bir gelişme olduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Sofya'daki şampiyonanın ikinci gününde Ay Yıldızlı Özel Sporcular Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği'nde mücadele etti. Milli sporcularımız Dünya Şampiyonası'nda 6 altın 1 gümüş madalya elde etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Gebze Kavşak kollarında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu Ankara-İstanbul yönünde Gebze Kavşağı çıkış yolu kapatılacaktır. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyodüğü üzerinde 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ ve orta şeritten sağlanacaktır. Sol ve orta şerit onarımı tamamlandıktan sonra sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş il sınırı yolu 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Herkese merhaba, ben Toprak. Bugün çöpe attığınız şeyleri hatırlıyor musunuz? Peki ya dün? Atıklar her yerden çıkabilirler. Aslında sorun ne biliyor musunuz? İnsanların çıkardığı atık sayısı gün geçtikçe artıyor. Farklı malzemelerden yapılmış atıklar doğada birikiyor. Hem de kendiliğinden kaybolması yüzlerce yıl süren atıklar. Çöpe atarak onlardan kurtulduğumuzu sanıyoruz ama aslında çok uzun yıllar hepsi dünyamıza kalmaya devam ediyor. Ve bu arada doğaya zarar veriyorlar. Şimdi evlerimize çıkan çöpleri düşünelim. Poşetler, kağıt ve karton kutular, plastik kaplar, cam kavanozlar, metal kutular, piller, ev eşyaları, eski giysiler, bozuk elektronik aletler. Buruşturup çöpe attığımız kağıt parçasının bile aslında nasıl bir çöp yanının parçası olduğunu çoğu zaman düşünmeyiz. Kullanmadığımız ya da istemediğimiz eşyalar olduğu için onları çöp deriz ve onları atarak evimizi temiz ve sağlıklı tutmaya çalışırız. İşte bir evden bir ayda çıkan atık miktarı. Düşünebiliyor musunuz? Dünyadaki bütün evlerde aynı şey oluyor. Şu çöp yığınına bakın. Organik atık, plastik atık, kağıt atık, metal atık, cam atık, tekstil atık. Burası çok kötü kokuyor. Farkına varmadan oluşturduğumuz işte bu atık yığınlarıyla gezegenimizin başı dertte. Oyun oynamayı, piknik yapmayı, yürüyüş yapmayı, yüzmeyi seven herkesin ve diğer tüm canlıların da öyle. Biliyor musunuz? Dünyamızdaki atık miktarının artması sadece çevremizin değil, soluduğumuz havanın, kullandığımız suyun ve toprağımızın da kirlenmesi demek. Geri dönüştürülebilen atıkları değerlendirirken bilim insanları aslında en iyi çözümün daha az tüketmek ve çöpümüzü azaltmak olduğunu söylüyor. Bir projemiz var, adı Sıfır Atık. Uzun zamandır bu konuyu arkadaşlarımla birlikte araştırıyoruz. Gelin sizi onlarla tanıştırayım. Merhaba Yaprak. Hey, neler oluyor orada? Neredesin?
3: Merhaba Toprak. Bugün fidan dikmek için bir bahçeye geldik. Buraya gelene kadar yolda çöp topladık. İşe geri dönmeden önce size anlatacaklarım var. Bakın neler buldum. Hepsi geri dönüştürebileceğimiz atıklar. Ama toprağa çöp olarak atılmış. Doğal olmayan bu atıklar toprağa karıştığında uzun yıllar orada kalıyor. Ve bu süre içerisinde toprağı kirletiyor. Buradaki toprağı bu atıklardan koruyamazsak diktiğimiz fidanlar da sağlıklı büyümeyebilirmiş. Bu nedenle bu bahçeyi koruma altına alacağız.
2: Yaprak, harika bir proje bu. Fotoğraf çekmeyi unutma. Bunu sınıftaki tüm arkadaşlarımıza da göstermeliyiz. Hoşça kal. Deniz, sende neler var?
4: Herkese selam. Benimle bulduklarıma ve gördüklerime inanamayacaksınız. Bugün kıyı temizleme gönüllüsü olarak buraya geldim. Şu bulduklarıma bakın. Bu atıkların hepsi denizleri ve kıyıları kirletiyor. Burada çok iş var. Bu nedenle çok konuşamayacağım. Ama size bulduğum bazı fotoğrafları göstermek istiyorum. Atıklar denizleri kirletirken deniz canlılarının yaşamını da tehlikeye atıyor. Biliyor musunuz? Deniz kuşları ve denizde yaşayan canlılar bu atıkları yiyecek salarak yiyorlar. Öğrendiğime göre her yıl milyonlarca ton plastik atık denizlere ulaşıyor ve yüzlerce yıl kaybolmadan denizde kalıyor. Bunlardan birkaçını yanımda getireceğim. Artık gitmem lazım. Kıyı temizleme işine geri dönmeliyim. Okulda görüşmek üzere.
2: Yine harika bir iş çıkardık. Tüm bunları okulda arkadaşlarımızla paylaştığımızda ne düşüneceklerini şimdiden merak ediyorum. Bu arada bize katılmak ister misiniz? Ekibimize katılmak için işte öncelikle yapmanız gerekenler. Sürdürülebilir bir gezegen için 5D. Daha az tüketerek ve atıklarımızı azaltarak dünyamızı koruyabiliriz. Bunun için 1. Düşünün ve gerekli değilse tüketmeyin. 2. Daha az tüketin. 3. Değerlendirin ve yeniden kullanın. 4. Değiştirin ve farklı amaçta kullanın. 5. Dönüştürün, doğa kazansın. Temiz bir dünya için sıfır atık. Hepinizi bekliyoruz. Görüşmek üzere.

Günaydın, mutlu sabahlar. Basında gündem programı başladı. Saatlerimiz 10'u gösterene dek Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda programımızda eşlik edeceğiz sizlere. Sağlıklı bir gün olması dileğiyle bugün 16 Haziran Salı gününe uyandık değerli dinleyenlerimiz. An itibariyle 21 santigrat derecelik açık bir Ankara sabahından radyolarınıza ulaşıyoruz. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer. Kumanda masamızda çalışma arkadaşım Nihan Ünsal'la birlikte biraz önce de belirttiğim gibi saatler 10'u gösterene dek sizlerle birlikte olacağız. 9 Haber Kuşağı'na gideceğiz. 9 Haber Kuşağı'nda çalışma arkadaşlarım Fatma Vural, bizlere ve Nihan Ünsal eşlik edecekler. Ayrıca gazetelerimizden günün öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturacağız. Yine hava durumuna dair en güncel bilgileri paylaşacağımız programımızda gündeme dair bilgileri de sizlerle buluşturacağız. Sağlıklı bir gün olması dileğiyle basında gündem programımıza dilerseniz güne dair programla başlayalım değerli dinleyenlerimiz. Bugün 16 Haziran 2026 günlerden Salı demiştik. Gündeme dair bilgileri hemen paylaşalım. Bugün Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Engelli Hakları İzleme ve Değerlendirme Kurulu toplantısına katılacak. Ayrıca Bakanlığıyla Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı arasında işbirliği protokolü imzalama törenine Kahraman Yetiştiren Babalar programına katılacak. Ankara'da saat 10, 14 ve 16'da gerçekleşecek programlarda. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden haberlerse saat 10.45, 15 ve 12.45'te Genel Kurul gündemindeki konuları görüşmek üzere toplanacak. Milliyetçi Hareket Partisi ve DEM Parti'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi grup toplantıları gerçekleştirilecek. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Özbekistan İş ve Yatırım Forumu'na katılacak, ikili görüşmelerde bulunacak Taşkent'te. Başkent'te ise saat 10'da Türkiye İstatistik Kurumu, Nisan ayı ciro ve ticaret satış hacim, Mayıs ayı tarım ürünleri üretici fiyat endeksleriyle motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıklayacak. Hazine ve Maliye Bakanlığı, kira sertifikasının doğrudan satışını ve sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını gerçekleştirecek. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Mayıs ayına ilişkin konut fiyat endeksini açıklayacak saat 10'da İstanbul'da. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Rusya'ya ziyarette bulunacak. Program Moskova'da gerçekleşecek. Washington, Tahran ve Tel Aviv hattında Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatın uygulama süreci ve uluslararası yansımaları takip edilecek. Gazze'deki ateşkes süreci, İsrail'in ateşkes ihlalleri, bölgedeki insani durum ve gelişmelerin uluslararası alandaki yansımaları yine Gazze ve Kudüs hattında izlenecek. Spordan da söz edelim. Amerika Birleşik Devletleri'nin 3 şehrinde oynanacak. Hem doğuda iki karşılaşma var, batıdaysa bir mücadele var. 2026 FIFA Dünya Kupası'nda H grubunda Suudi Arabistan Uruguay karşılaşması sonuçlanmıştı, beraberlikle bitti. İran, Yeni Zelanda'da yine beraberlikle, 2-2'lik beraberlikle sonuçlandı. Bu akşam saat 10'da New York'ta Fransa, Senegal karşılaşmasıyla sürecek değerli dinleyenlerimiz. Evet, bu iki karşılaşma gece yarısı oynandı. Miami'de saat 1'de başlayan karşılaşma ve Los Angeles'taki yine saat 4'te başlayan karşılaşmalar beraberlikle sonuçlandı. 1-1 ve 2-2'lik sonuçlarla İran-Yeni Zelanda mücadelesinin 2-2'lik beraberlikle son bulduğunu belirtelim. Turnuvadaki karşılıklı atılan en yüksek golün müsabakaya damga vurduğu karşılaşma olarak kayıtlara geçti.
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacı Osmanoğlu amilli takımın Arizona Athletic Grounds'daki idman öncesinde medya mensuplarına açıklamada bulunacak. Evet, bu açıklamayı da yaklaşık 3-3,5 saat önce bulundu diyelim. Yine tabii ki saat farkından ötürü programın biraz daha gece yarısından itibaren olan programında yer bulduğunu belirtelim. Lisede yine antrenmanını gerçekleştirdi. Yaklaşık 3 saat önce başlayan programda amilli futbol takımımız. Evet, gündeme dair bilgileri paylaştık. Hemen hava sıcaklıklarından söz edelim. Yurt genelinde hava sıcaklıkları artacak ve mevsim normallerinin üzerine yükselecek. Cuma günü ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları yeniden azalacak. Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğusu ve batısı, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı olacak. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçmesini bekliyoruz. Hadi yarından da söz edelim. Yarın 17 Haziran Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Evet, bugünü ve yarını hava durumuna dair özetledik. Gündeme dair bilgileri paylaştık. Değerli dinleyenlerimiz, özellikle ekonomi, finans, spor, diplomasi ve meclis haberlerinden söz ettikten sonra hemen trafikteki son durumla devam edelim. İstanbul'da bir önceki saate göre değişiklikle başlayacağız. %45'lik yoğunluk var mega kentte. Şehrin ana yollarındaki trafik yoğunluğunun toplam uzunluğu ise 368 kilometreye uzamış. Boğaz geçişleriyle devam edelim. Avrupa'dan Asya, E5 Dok Meydanı'ndan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne, Tem'de Hassal'dan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ne yoğun, yer yer akıcı bir trafik var. Asya'dan Avrupa'ya 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde Avrupa'ya geçişlerde çok ciddi trafik yoğunluğu okuduğumuzu belirtelim ve zamanlamalara geçelim. Yaklaşık 1 saatlik mesafede Adliye'den Bostancı'ya 7,5 kilometrelik güzergah 1 saati bulacak. ...45 dakikalık süreler... ...Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü... ...Avrupa yakasına kadar... ...bizim kentten İstanbul Üniversitesi... ...Avcılar Kampüsü'ne... ...40 dakikalık süre... ...Parseller Kavşağı'ndan... ...Küçük Su Kavşağı'na... ...Uzunçayır'dan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü... ...Avrupa yakasına... 35 dakikalık süreler Küçükyalı'dan Acıbadem Caddesi'ne, Karayollarından Seyran Tepe'ye, Pendik Köprüsü'nden İçmeler Kavşağı'na, 20 dakikalık süreler Doğan Araslı Bulvarı'ndan Avrupa Konutları'na, Maltepe'den Bostancı'ya kadar ki minibüs yolundaki güzergahta yaklaşık 20-25 dakikalık süre zarfında kat edilebilecek an itibarıyla İstanbul'da. Trafikte seyir halinde olan tüm dinleyenlerimize güvenli bir yolculuk diliyoruz. Lütfen emniyet kemerleriniz takılı olsun. Lütfen günümüzün en ciddi sorunlarından trafikte lütfen cep telefonunuzla ilgilenmeyin. Ciddi anlamda trafik kazalarına maddi veya fiziki kayıplara, can kayıplarına sebebiyet veriliyor. Ciddi yaralanmalar gerçekleşiyor veya artan taşıtlarla birlikte kent merkezlerinde ciddi trafik yoğunluğuna sebebiyet verdiğinizi lütfen unutmayalım. Trafiğin akışını bozuyorsunuz diyerek
İlk şarkı aramıza gideceğiz diyor kumandamasamız. Ardından birlikteliğimiz gazete başlıklarımızla sürecek.

Evet, şarkı aramızın ardından programımızdaki ilk gazete başlığımıza geçelim. Milliyet gazetesiyle başlıyoruz değerli dinleyenlerimiz. Ana başlık, hiçbir şeyin değişmediği savaşta 108 günün maliyeti. Savaşın Amerika Birleşik Devletleri'ne maliyeti 100 milyar doları, İran'a ise 300 milyar doları aştı. Körfez'in zararı 500 milyar dolar, Türkiye'de ise sadece enerji maliyetine 14 milyar dolar ek yük bindi. Küresel zarar 2.2 ila 3.5 trilyon dolar arasında denmiş. Pandemiden sonra en düşük başlığıyla birlikte alt başlığı paylaşalım. Amerika Birleşik Devletleri ile İran, 28 Şubat'ta başlayan savaşın sona erdirilmesi konusunda anlaşmaya vardı. 3,5 aydır süren savaşın küresel maliyetini çıkaran analistler, savaşın toplam maliyetinin 2.2 ila 3.5 trilyon dolar arasında olduğunu hesapladı. Bu da küresel büyüme tahminini %2.9'dan 2.5'e düşürerek dünya ekonomisinde pandemiden bu yana en düşük seviyenin gerçekleştiğini söylüyor. Pentagon'un savaş boyunca maliyetinin 29 milyar dolar olduğu söyleniyor. Ancak dolaylı harcamalarla rakamın 100 milyar dolara da ulaştığı belirtiliyor. Savaşın hane başı maliyetinin ise 750 dolar olduğu ifade edildi. Savaşın sadece Amerika halkına yarattığı ek yükün ise 100 milyar doları aştığı ifade ediliyor. Uzun vadede bunun 600 milyar dolara kadar ulaşabileceğine dikkat çekiliyor. Türkiye'nin zararı 20 milyar dolar başlığı var. Savaşın zararı Türkiye'ye en çok enerji faturası üzerinden yansıdı. Petroldeki yükseliş ve LNG arızasındaki daralma nedeniyle Türkiye'nin enerji ithalat faturasının 2026'da yaklaşık 14 milyar dolar artması bekleniyor. Gübre fiyatlarının da 3 ila 5 milyar dolar ek maliyet yarattığı hesaplanıyor. Körfez ülkelerinde zarar büyük başlığı var. İran'ın kaybının 100 ila 270 milyar dolar olduğu belirtilirken, bölge ülkeleri İran'dan gelen drone saldırılarını engellemek için 11,5 milyar dolarlık harcama yaptı. Hürmüz Boğazı'nın 3,5 ay kapalı kalmasıyla Körfez ülkelerinin yaşadığı gelir kaybının 500 milyar dolar civarında olduğu tahmin ediliyor. %30 ila 40 civarında artış gösteren gübre fiyatları yüzünden küresel maliyetin 400 milyar doları aşması bekleniyor. Dijital ortamda imzalandı başlığında yapılan analizlerde Netanyahu hükümeti bu sürecin en büyük kaybedeni olarak yorumlandı. Donald Trump'la birlikte Netanyahu'nun fotoğrafı yer bulmuş. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump, İran'la birçok anlaşma imzaladık dedi ve ekledi. Başkan yardımcısı J.D. Vance, Cuma günü anlaşma için İsviçre'ye gidecek. Belki de ben de katılırım demiş. Trump, Amerika Birleşik Devletleri üst düzey yetkilileri İran'la mutabakat yaptığının dijital ortamda Başkan Trump ve Vance'le ayrıca İran adına da Meclis Başkanı Kalibaf tarafından imzalandığını açıklamışlar. Bölgemiz nefes aldı başlığında Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine sonrası açıklamalarda bulundu. Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında varılan anlaşmanın bölgeye rahat bir nefes aldırdığını söyleyen Erdoğan, bu anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz dedi. İsrail'in barış sürecine çomak sokmak istediğini de vurgulayan Erdoğan, ellerinden geleni yapacaklardır, sabotajlara karşı dikkatli olunmalı ifadelerini kullandı. Ayrıca Erdoğan Guterres'le görüştü deniyor 9. sayfada da bu haberin ayrıntıları. Zirve öncesi NATO paneli başlığında Milli İstihbarat Akademisi Ankara'daki 36. NATO zirvesi öncesinde NATO Ankara Zirvesi İstihbarat ve Dayanıklılık paneli düzenledi. Açılışı Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın'la NATO İstihbarat ve Güvenlik'ten sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Scott W. Bray yaptı. Kalın, terörden arındırılmış Türkiye,
İttifakın güvenliğine katkı sağlayan stratejik aktör konumunu pekiştirecektir, dedi. Aydın Hasan, Asena Yatağı'nın haberi 10. sayfada ayrıntılarıyla yer bulmuş. Kısa bir aranın ardından gazetemizden başlıkları okumayı sürdüreceğiz.

Evet, güzel bir şarkı arasının ardından birlikteliğimiz sürüyor. Devam edelim. 35'inde kalbine yenik düştü başlığı var. Üst başlıkta oyuncu Ece İrtem ani vefatıyla sevenlerini hüzne boğdu. Önceki gün doğum gününü kutlayan 35 yaşındaki oyuncu dün öğle saatlerinde Kadıköy Moda'daki evinde hayatını kaybetti. Avukatı Uğur Gökkoyun ilk belirlemelere göre kalp krizi dedi. Allah'tan rahmet dilekleriyle Schengen'de ticari oyun başlığıyla devam edelim. Schengen randevularındaki yoğunluk sürerken bazı acentaların turistik vize almak isteyen vatandaşların dosyalarına ticari daveti ekleyerek başvurularını hızlandırdığı iddia ediliyor. Sektörde konuşulan bu yöntem vize süreçlerine ilişkin yeni bir tartışmayı da başlattı. Eren Akan'ın haberi 9. sayfada yer bulmuş. Panathinaikos defteri kapandı başlığı var. Yunan ekibi Panathinaikos 2023'ten bu yana takımın başında görev alan baş antrenör Ergin Ataman'la yolların ayrıldığını açıkladı.

2000 yıllık tribün başlığı var. Dünya Kupası'nda maç heyecanının zirvede olduğu yerlerden biri de Antalya Kaş'taki antik Antifeos tiyatrosuydu. İzleyicileri 2000'lik tiyatroda buluşturan görüntüler dünyada da büyük yankı bularak binlerce paylaşıma sahne oldu. Antifeos'un en önemli özelliği denize nazır inşa edilen ilk antik tiyatro oluşu. Seray Şahinler'in haberi. Evet, ülkemizde çok az sayıda amfitiyatrodan denizin görülebildiğini de belirtelim. Yaklaşık

yurttaşlarımızla olduğu fotoğraf paylaşılmış. Devam edelim. 32 kez rehberlik kaydı var başlığıyla sürdüreceğiz programımızı. Kahramanmaraş'ta tutuklu polis baş müfettişi babası Uğur Mersinli'ye ait silahlarla girdiği okulda bir öğretmenle 9 öğrenciyi katleden İsa Aras Mersinli'nin 3'ü ilkokulda olmak üzere toplam 32 kez okulun rehberlik servisine gittiği tespit edildi. Damga suça yaklaştırıyor başlığında Düzce Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi doçent doktor Taner Atmaca, Türkiye Büyük Millet Meclisi okul saldırılarını ve dijital riskleri araştırma komisyonundaki sunumunda Sincan cezaevinde suça sürüklenen çocuklara yaptıkları çalışmanın sonuçlarını anlattı. Atmaca, başarısız çocuğa senden adam olmaz gibi ifadelerle vurulan her damganın onu suça yaklaştırdığını vurguladı. Evrin Güvendik haberi 13. sayfada yer buluyor. Elbette yalnızca bu ifade değil, aile ve aile çevresinde de kız çocukları olsun, erkek çocukları olsun, ilerleyen yaşamlarında pek başarılı olamayacaklarının ifade edilmesi de elbette özgüvenlerini kırıyor. Böyle ifadeler yalnızca çocukları daha da başarısızlığa sevk ediyor diyelim ve devam edelim. Fidan Rusya yolcusu başlığı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Rusya'nın başkenti Moskova'ya ziyarette bulunacak. Fidan, Moskova'daki görüşmelerinde Türkiye'nin 2022 ve 2025'te olduğu gibi Rusya ile Ukrayna arasındaki müzakerelerin müteakip turuna ev sahipliği yapmaya hazır olduğunu yineleyecek. Salı krizine bir hafta ara başlığıysa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Genel Başkan Kılıçdaroğlu ve Grup Başkanı Özel arasında yaşanan grup kürsüsü savaşına bir hafta ara verildi. İki taraf da bu hafta grup toplantısı bildiriminde bulunmadı. Salı krizinin ertelenmesine karşın yarın MYK'dan çıkacak kararlar ve Özel kanadının aynı gün genel merkeze sunacağı olağanüstü kurultay talebini içeren delege imzalarının işleme alınıp alınmayacağı önem taşıyor. Mehtap Gökdemir haberi 10. sayfada yer bulmuş. Ayrıntılarıyla evet, son bir başlık paylaşalım. Eski mankenin mehir şikayeti. Romanyalı eski manken Andrea Catalina Ladunca 9 yıl önce dini nikah kıydı. Murat yeğenin taahhüt ettiği 700 bin liralık mehrini vermeyerek kendisini dolandırdığı iddiasıyla savcılığa suç duyurusunda bulundu. Murat yeğenin cami imamıyla birlikte olup kendisini dolandırdığını ileri süren Ladunca, 10 sene bana ve eski eşimden olan çocuklarımıza zulüm yaşattı demiş. Haberin ayrıntıları 13. sayfada yer buluyor gazetede. Evet, ülkemizde mehir hukuken borç niteliğindeymiş değerli dinleyenlerimiz. Ödenmemesi durumunda da bir avukat aracılığıyla icra takibi başlatılabiliyor veya alacak davası açılabiliyormuş. Ancak bu sürecin sağlıklı işlemesi içinse genellikle yazılı bir mehir senedinin veya resmi evlilik sözleşmesinin bulunması gerekiyormuş. Dini açıdansa İslam hukukuna göre mehir kadının mülküymüş. Boşanan veya evli olan kadına mehrini ödememek kul hakkı olarak değerlendiriliyormuş. Evet, bu bilgilerin ardından saat başına gideceğiz. En güncel hava durumu ve deniz raporlarımızın ardından haberler ve karayollarıyla çalışma arkadaşım Fatma Vural sizlere eşlik edecek. Programımızın ikinci bölümü 9 Haber Kuşağı'nın hemen ardından başlayacak. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyer, kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal ve Fatma Vural'la birlikte eşliğimiz sürecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Erdoğan, Amerika ile İran arasındaki sorunlara diplomatik çözüm fırsatının çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini, sürecin sabote edilmemesi için uluslararası topluma görevler düştüğünü belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca Birleşmiş Milletler misyonlarının Suriye'deki faaliyetlerin etkin bir biçimde devamının önemli olduğunu, Türkiye'nin bu konuda gerekli desteği vermeyi sürdüreceğini ifade etti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum sosyal medya hesabından Fethiye Körfezi'nde dip çamuru temizliği çalışmalarını başlatacaklarını bildirdi. Bakan Kurum, İzmit Körfezi'nde olduğu gibi mavi vatanımızın her bir noktasındaki çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Bu kapsamda İzmit Körfezi'nin ardından önemli bir adım daha atarak Fethiye Körfezi'nde de dip çamuru temizliği çalışmalarımızı başlatacağız. İzmit'ten Fethiye'ye, Göcek'ten Marmara'ya kadar denizlerimizi koruyacak, mavi mirasımızı gelecek nesillere güvenle aktaracağız ifadelerini kullandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı 20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınava 2.425.628 adayın başvuru yaptığı bildirildi. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi 25 yeni il kurulacağı yönündeki iddiaları yalanladı. Söz konusu iddianın gerçeği yansıtmadığı belirtilen açıklamada, yeni illerin kurulmasına yönelik mevcutta planlanan veya yürütülen herhangi bir çalışma bulunmamaktadır. Söz konusu iddialar, yapay gündemler oluşturarak kamuoyunda algı ve manipülasyon oluşturma amacı taşımaktadır. Vatandaşlarımızın yalnızca resmi makamlarca yapılan açıklamaları dikkate almaları önemli rica olunur ifadelerine yer verildi. İsrailli yetkililer Amerika ile İran arasında varılan mütabakatı şok edici olarak nitelendirerek bunun Tel Aviv yönetiminin beklentilerinin aksi yönünde bir gelişme olduğunu bildirdi. Ve son olarak spor. Türkiye Özel Sporcular Spor Federasyonu'nun açıklamasına göre başkent Sofya'daki şampiyonanın ikinci gününde Ay Yıldızlı Özel Sporcular Bulgaristan'da düzenlenen Dünya Down Sendromlu Sporcular Spor Birliği'nde mücadele etti. Milli sporcularımız Dünya Şampiyonası'nda 6 altın 1 gümüş madalya elde etti. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM otoyolu Gebze Kavşak kollarında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM otoyolu Ankara-İstanbul yönünde Gebze Kavşağı çıkış yolu kapatılacaktır. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyadüğü üzerinde 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ ve orta şeritten sağlanacaktır. Sol ve orta şerit onarımı tamamlandıktan sonra sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolu 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Farkına varmadan bir günde neler kullanıyor, ne kadar atık çıkarıyor ya da ne kadar tüketiyoruz? Hiç düşündünüz mü? Gelin birlikte düşünelim. Her sabah uyandığımızda elektrik ve su kullanarak güne başlıyoruz. Dışarı çıkmak için hazırlanıyoruz. Herkes için yoğun bir gün. Öğreniyor, çalışıyor, arkadaşlarımızla vakit geçiriyoruz. Gün devam ediyor. Alışveriş için markete uğruyor, eve gelince yemek hazırlıyoruz. Duş alıyor, televizyon izliyor, oyun oynuyor ve yatmaya hazırlanıyoruz. Gün içerisinde biriken bulaşıklar, kirlenen çamaşırlar yıkanıyor, etraf temizleniyor. Üstelik bunların hepsi sadece bir gün içinde yapılanlar. Peki ya haftalar, aylar, yıllar? Bilim insanları doğaya bıraktığımız bu etkileri azaltmak için tüketim alışkanlıklarımızı değiştirmemiz gerektiğini söylüyor. Bunun için bizim de bir önerimiz var. Sıfır atık için 5'te 1. Düşün. Gerekli değilse tüketme. 2. Daha az tüket. 3. Değerlendir, yeniden kullan. 4. Değiştir, farklı amaçla kullan. 5. Dönüştür, doğa kazansın. 5D üçgeninin üst basamaklarına ne kadar dikkat edersek, alt basamaklarına o kadar az atık bırakmış oluruz. Gelin sıfır atık için neleri değiştirebileceğimize birlikte bakalım. Gün ışığından daha fazla faydalanmak için perdeleri açın. Gereksizse söndürün. Musluktan akan suyu tasarruflu kullanın. Hızlı duş alın. Kullanmadığınız ya da küçülen eşyalarınızı paylaşın, bağışlayın, takas edin. Tabağınıza yiyeceğiniz kadar yemeği alın ve israf etmeyin. Yiyeceklerinizi evde hazırlayın. Plastik kullanımını azaltmak için evden çıkarken yanınıza mataranızı, bez çantanızı mutlaka alın. Bir şeyi satın almadan önce ona gerçekten ihtiyacınız olup olmadığını düşünün. Tek kullanımlık ürünler yerine yeniden kullanılabilir ürünler tercih edin. Bulaşıkları makinede, meyveleri ve sebzeleri bir kap içinde yıkayın. Kabuklarını kompostla çürütmeyi deneyin. Toprağa fayda sağlayın. İşi biten elektronik cihazları tamamıyla kapatın ve prizden çekin. Enerji tasarrufu sağlayacak ürünler kullanın. Kullandığınız ürünleri bitene kadar tasarruflu bir şekilde kullanın. Yenisini almak yerine bozulan cihazları ve eşyaları tamir ettirin. Atıklardan yeni ürünler yaratın. Yaratıcılığınızı kullanın. Suyu, toprağı ve havayı kirletmeyen doğa dostu ürünler kullanın. Son olarak geriye kalan atıklarınızı geri dönüşüm kutularına atın. Üretim için ham madde oluşmasına ve enerji tasarrufuna destek olun. Sıfır atıkla ilgili daha fazla bilgi edinin. Günlük hayatınızda şunu hep hatırlayın. Hedef sıfır atık.

Havanın frekansında 9 haber bülteninin ardından programımızın ikinci bölümü kaldığı yerden tüm hızıyla sürüyor. Kumanda masasında çalışma arkadaşlarım Fatma Vural ve Nihan Ünsal bizlere eşlik ediyor. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Programımızın ilk bölümünde olduğu gibi bu saat diliminde de yine gazetelerimizden günün öne çıkan başlıklarını sizlerle buluşturacağız. Öncesinde hemen paylaşalım bir kez daha. Hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü ise yurdun kuzey ve iç kesimlerinden başlayarak hava sıcaklıkları yeniden azalacak. Bugün yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize illerinin güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. Yarın yani 17 Haziran Çarşamba günü yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Bugünü ve yarını özetledikten sonra kısa bir araya gideceğiz. Aranın ardından gazetemizden başlıkları sizlerle buluşturacağız.

Gazetemizden başlıklarla programımız sürüyor. İlk bölümde Milliyet Gazetesi'ni sonlandırmıştık. Hürriyet Gazetesi ile devam edelim. Ana başlıkta Netanyahu bunalımda. Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması dünyayı sevindirdi. Trump'ı savaşa sokan Netanyahu ise bunalıma girdi. Suçlu arıyor. İsrail'den Amerika Birleşik Devletleri'ne öfke yağıyor. İran'da istedikleri olmayan Netanyahu, Donald Trump'ın damadı Kushner, Orta Doğu özel temsilcisi Witkoff ve Katar'ı suçlu ilan etti. Bu üçlüyü Trump'la arasındaki uçurumu derinleştirmekle suçladı. Netanyahu'nun ortaklarından Ulusal Güvenlik Bakanı Ben-Gvir, Trump'ın anlaşması bizi bağlamıyor, tarafı değiliz dedi. Sunucu ağzını bozdu başlığındaysa, Maliye Bakanı Smotrich, anlaşma İsrail ve özgür dünya için kötü ifadesini kullandı. Muhalefetteki Yaşar Partisi lideri, eski Genelkurmay Başkanı Eisenkot, İran'ın öfkeli bir düşman olmaya devam edeceğini söyledi. Netanyahu yanlısı Kanal 14'ün sunucusu, Trump'ın yardımcısı ve baş müzakereci Vance, alçak herif dedi. Tahran'da destek gösterileri var. Bir grup İranlı Tahran'da düzenledikleri gösteriyle rejime ve dini lider Müçteba Hamane'ye desteklerini dile getirdi. Dünya sevindi, o üzüldü başlığındaysa Netanyahu, Trump'a anlaşmadaki maddelere rağmen Lübnan'a saldırılara devam edeceklerini söyledi.

LGS'de matematik tartışması başlığı var. LGS'de özellikle matematik sorularının metnin uzun olması yeni bir tartışma başlattı. Bazı eğitimciler matematik bilgisinden çok metin anlama ve görsel yorumlama becerisinin ölçüldüğü eleştirisini getirdi. Bazı uzmanlarsa ayırt edici sorular sorulduğunu söylüyor. Gözyaşlarına iyi bakın başlığı var. Millilerimiz Avustralya mağlubiyetinin ardından gözyaşlarına boğulan çocuğun görüntüsü çok konuşuldu. Avustralyalı bir sosyal medya fenomeninin bu görüntüyle dalga geçmesi ise hem canımızı yaktı hem de kızdırdı. Futbolcularımız bir ülkenin hayallerini de temsil ediyor. Bu yüzden Paraguay maçına çıkarken sadece skoru değil, bu çocukları da düşünsünler. Onların gözlerindeki ışığı, kurdukları hayalleri, taşıdıkları umudu da düşünsünler ve sahaya öyle çıksınlar. Şimdi sıra bizim çocuklarda, milli futbolcularımızda. Biz inanıyoruz, onlar da kendilerine inansın ve çıksınlar, iki maçı da kazansınlar, demiş Deniz Sipahi. Evet, hazırlık karşılaşmasında her ne kadar oyun olarak üstün olmasak da mağlup etmeyi başarmıştık Amerika Birleşik Devletleri'ni. Paraguay'ın da iyi bir mücadele ve akıllı bir oyunla bizim rakibimiz olmadığını biliyoruz. 6 puanla gruptan çıkabilmek adına Avustralya'nın Amerika Birleşik Devletleri ve Paraguay karşılaşmalarında puan kaybetmesi de önemli diyelim. Paraguay'ın 4 zayıf yönü. Dünya Kupası'nın ikinci maçında karşılaşacağımız Paraguay'da Avustralya gibi fizik gücü yüksek bir takım. Savunma yerleşimi sorunlu, hızlı hücumculara karşı açıklar. Evet, biraz daha Amerika Birleşik Devletleri karşılaşmasına yönelik bir yorum yapmış Koray Durkal. Topa sahip olma konusunda sıkıntı yaşıyorlar. Bekleri hücuma katıldığında dönüş sorunu yaşıyor. Arkada boşluk bırakıyorlar. Erken gol yerlerse kırılma yaşıyorlar, demiş. Evet, biraz önce de belirttiğim gibi tam 4-1'lik Amerika Birleşik Devletleri Paraguay maçının değerlendirmesini genel bir değerlendirme olarak sunmuş Koray Durkal. Evet, Amerika Birleşik Devletleri'nde Paraguay'ın sert oyunu dikkati çekti. Bilgisi de paylaşılmış. Kısa bir aranın ardından birlikteliğimiz sürecek.

Birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Son olarak futboldan söz etmiştik. Bir haberde genç yaşta kalbine yenildi. Ünlü oyuncu 35 yaşındaki Ece İrtem dün evinde hayatını kaybetti. Annesi yanındayken kalp krizi geçiren Ece İrtem tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İrtem'in kesin ölüm nedeni otopsi sonucunda netlik kazanacak. Ünlü oyuncunun önceki gün 35. yaşını kutladığı öğrenildi. İrtem son olarak Kızılcık Şerbeti dizisinde Işıl karakterini canlandırıyordu, denmiş ikinci sayfada haberin ayrıntıları. Bir kez daha Allah'tan rahmet dilekleriyle devam edelim. Parasız bir dünya mümkün mü? İlk dolar trilyoneri Elon Musk'a göre teknoloji öyle bir noktaya gelecek ki paranın hiçbir önemi kalmayacak. Kimse çalışmayacak, muhteşem bir bolluk dönemi yaşanacak, insanlara aylık harcama gücü tanımlanacak. Peki böyle bir dünya gerçekten mümkün mü? 5. sayfada bu haberin ayrıntıları. Evet, böyle bir dünyanın mümkün olması içinse bu nüfusunda olmaması gerekiyor elbette değerli dinleyenlerimiz. Arka planında tabii ki çok daha az insanın bulunduğu bir yaşam modelinde tasarlanıyor bu bahsedilen durum ki dünya nüfusu güncel verilere göre şu an için yaklaşık 8 milyar 290 milyon civarında. Devam edelim. NATO ve Amerika Birleşik Devletleri İran mesajı. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Kalın, NATO'nun Ankara zirvesinin teşkilat açısından dönüm noktası olacağını söyledi. Zirve yeni güvenlik anlayışının tartışılacağı önemli bir platform olacaktır dedi. Kalın, Amerika Birleşik Devletleri İran anlaşması için de temennimiz bu sürecin kalıcı barışın tesisine katkı sağlamasıdır yorumunu yaptı. Hürmüz Boğazı yeniden açıldı başlığında Trump sosyal medya hesabından Hürmüz Boğazı'ndaki son duruma ilişkin açıklama yaptı. Çoğu petrol yüklü gemiler Hürmüz Boğazı'ndan ayrılmaya başladı. Tamamen güvenli ve emniyetli olan Güney Koridoru'nu kullanıyorlar, demiş 14. sayfada haberin ayrıntıları. Amerika Birleşik Devletleri ve İran ne istedi, ne aldı? Başlığı var Nilgün Gümüş'ün haberi. Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail, İran rejimini yıkmak, nükleer programı sıfırlamak, balistik füze üretimini kısıtlamak istedi. İran'ın vekil güçlere desteğini çekmesi de Amerika Birleşik Devletleri ile İsrail'in talepleri arasındaydı. Ancak istedikleri olmadı. Gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri'nin İran'ın nükleer programının kısıtlanmasıyla yetineceği anlaşılıyor. İran rejimi ise bu anlaşmayla ömrünü uzatıyor yorumu. Gazetenin 14. sayfasında yer bulmuş. İmamı Mehre tanık gösterdi başlığı var. Rumen eski manken Andrea Ladunca, dini nikah yaptırdığı Murat Ye'nin taahhüt ettiği 700 bin liralık mehir parasını vermediği iddiasıyla suç duyurusunda bulundu. Murat Ye'nin nikahı kıyan cami imamıyla birlikte dolandırdığını ileri süren Ladunca, imamı da tanık gösterdi.

CHP'de grup krizine bir hafta mola. Cumhuriyet Halk Partisi'nde meclis grubunda özel mi Kılıçdaroğlu mu konuşacağıyla başlayan krize bir hafta mola verildi. CHP grubu bugün yapılmayacak. Geçen hafta tarafları meclis kapısında karşı karşıya getiren grup krizi karşılıklı açıklamalarla bu haftalık aşıldı. Özel'in yakın kurmayı grup başkan vekili Murat Emir ve Kılıçdaroğlu'nun sözcüsü Müslim Sarı bugün grup toplantısı yapmayacaklarını bildirdi. Emir ama bir diyalog, uzlaşı, yumuşama vesaire söz konusu değil dedi. Hiçbir yere gitmiyoruz başlığındaysa CHP grup başkan vekili Emir yeni parti iddialarına da yanıt verdi. Yeni partiyle ilgili çok spekülasyon yapılıyor. Biz partimizdeyiz, hiçbir yere gitmiyoruz dedi. 12. sayfada bu haberin ayrıntıları.

Anlamsız savaş kapandı başlığı var. Kabine toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kardeşi kardeşe kırdırma planının işlemediğini söyledi. Binlerce sivilin hayatına mal olan bu anlamsız savaş defterinin artık kapandığına inanıyoruz. Bizim de katkılarımızla varılan mutabakattan bölgemiz ve tüm insanlık adına büyük memnuniyet duyuyoruz. Bölgemizde kalıcı barış ve istikrara yol açmasını ümit ediyoruz. İfadeleri yer bulmuş.

Havanın frekansında birlikteliğimiz sürüyor değerli dinleyenlerimiz. Evet, hava sıcaklıkları yurt genelinde artacak demiştik. Hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak cuma günü yurdun kuzey ve yurdun iç kesimlerinden yine başlayarak hava sıcaklıkları yeniden azalacak diyerek hava sıcaklığına dair haftayı özetleyelim. Bugünse yurdun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinin güney kesimleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerlerse az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü, yani yarın, yurdun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri sağanak ve gök gürültülü, sağanak yağışlı. Diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. Evet, bugünü ve yarını özetledikten sonra hava sıcaklıklarından da en güncel bilgileri sizlerle buluşturduktan sonra Sabah gazetesiyle devam edelim. Dünya rahat bir nefes aldı başlığı var. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında Türkiye'nin de katkılarıyla varılan mutabakattan memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Erdoğan, "Diken üstündeki bölgemiz rahat bir nefes aldı. Bu anlamsız savaş defterinin kapandığına inanıyoruz." ifadelerini kullandı. FETÖ firarileri için Türkiye'den yeni hamle başlığı var. Sabaha önemli açıklamalar yapan Adalet Bakanı Gürlek, firari FETÖ'cülerin iadesi için yeni girişimlere başladıklarını söyledi. 15 Temmuz ihanetinin 10. yıl dönümünde FETÖ'cü hainlerin iadesi için yürütülen hukuk mücadelesi kesintisiz devam ediyor. Türkiye 119 ülkeye 2950 iade talebinde bulundu. Bakan Akın Gürlek, yeni delillerle FETÖ yöneticilerinin Türkiye'ye iadesi için yeniden girişimlerimiz başladı, dedi. Bakan Gürlek, haber müdürü Halit Turan'a konuştu, denmiş Sabah gazetesinde. Halime'nin mücadelesi milyonere umut oldu. Halime'nin telefon jokeri, kızını depremde enkazdan kurtaran AFAD personeli oldu, denmiş. 6 Şubat depreminde iki kızını kaybeden Halime Nuray Tunç, sol kolu, kızı İrem'in sağ bacağı ampute edildi. Evet, Halime Nuray Tunç'un sol kolu, kızı İrem'in ise sağ bacağı ampute edildi. Yaşama tutunan Halime, Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına katıldı. 300 bin Türk liralık ödül kazanırken hikayesiyle de milyonları duygulandırdı, denmiş ikinci sayfada haberin ayrıntıları.

Sivas'ta keneden 4. ölüm başlığı var. Havaların ısınmasıyla birlikte artış gösteren keneden ölümlerin sayısı Sivas'ta 4'e yükseldi. Hastanede Kırım Kongolu kanama tedavisi gören 3 çocuk. Babası Lokman Sönmez. 52 yaşındaki Lokman Sönmez yaşama gözlerini yumdu denmiş. Allah'tan rahmet dileğiyle. Yılbaşına kadar başıboş sokak köpeği kalmayacak başlığı var Sabah gazetesinde. Bakan Çiftçi, CHP'li belediyeleri göreve davet etti haberiyle paylaşılmış. 16 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulundu. Hakkında 36 yıl hapis istenen tacizci serbest deniyor. 3. sayfada bu haberin ayrıntıları. Son başlıksa cesetsiz cinayete 8 ağırlaştırılmış müebbet talebi. 19 yaşındaki Osman Güler kayıp, 8 kişiye dava açıldı. Milli takım kenetlendi başlığıyla son haberimizi paylaşalım. Avustralya yenilgisi sonrası Ay Yıldızlar kampa döndü. Kaptan Hakan Çalhanoğlu takıma seslendi. Bizim için meydanlara koşan milyonları üzdük. Paraguay maçını kazanıp yeni bir sayfa açalım ve halkımızı, Türk halkını sevindirelim. Sözleri yer bulmuş spor sayfasında haberin ayrıntıları. Bir programın daha sonuna geldik. Kumanda masasında çalışma arkadaşım Nihan Ünsal. Ben mikrofonda sunucunuz Deniz Gökyar. Tüm dinleyenlerimize sağlıklı, güzel bir gün diliyoruz. Saat başında en güncel hava durumu ve haberlerle çalışma arkadaşlarım sizlere eşlik edecek. Yeniden buluşuncaya dek şimdilik hoşça kalın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki ANSET şirketine yönelik operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suçtan elde edilen gelirin aklanmasıyla edimin ifasına fesat karıştırma suçlarının yer aldığı öğrenildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. Açıklamada yurt dışında olması nedeniyle bir şüpheli hakkındaki yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeili binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik dumping soruşturması açıldı. Buna göre yerli üretici Petlas Lastik Sanayi Anonim Şirketi ile Kocaeli Lastik Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya Sumitomo Rubber Ako Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firması da destek verdi. Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeye ilişkin esaslar tespit edildi. Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranının yıllık %29 olarak belirlenerek yıllık %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında tutulduğu bildirildi. İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'nın Amerika-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş boyunca 548 kez hedef alındığı belirtildi. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. A Milli Futbol Takımı 17 Haziran'da Türkiye saatiyle 05:15'te antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze Kavşak kollarında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönünde Gebze Kavşağı çıkış yolu kapatılacaktır. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyadüğü üzerinde 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ ve orta şeritten sağlanacaktır. Sol ve orta şerit onarımı tamamlandıktan sonra sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş il sınırı yolu 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Hayat ailedir, aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvenli. Trafik hayattır.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Önce kalbin biraz çiçek açacak. Yeni deniz bulmaya her an gücün yetmiyor. Eski sevda biraz sende kalacak.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü yurdumuzun kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Doğu Anadolu'nun doğusu, Edirne, Kırklareli, Antalya'nın doğu ve batısının iç kesimleri, Artvin'le Samsun, Ordu, Giresun, Trabzon, Rize illerinin güney kesimleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 17 Haziran Çarşamba günü yurdumuzun kuzey ve iç kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Edirne, Kırklareli, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı, yer yer çok bulutlu. İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Bilecik, Manisa, Denizli, Kahramanmaraş'ın batı kesimleri, Nevşehir, Yozgat ve Kastamonu çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçecek. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde artacak ve mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Cuma günü kuzey ve iç kesimlerden başlayarak azalacak. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

her saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 27 santigrat derece, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 26, Muğla Fethiye'de 26, Antalya Kaş'ta 25, Antalya Alanya, Antalya Finike, Muğla Bodrum ve Aydın Kuşadası'nda 24 santigrat derece. Mersin, Anamur, Giresun, Samsun, Atakum bölge, İzmir, Dikili ve Rize'de 23 santigrat derece. Tekirdağ, Süleymanpaşa, Artvin, Hopa, Muğla, Datça, Çanakkale ve İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos'ta 22 santigrat derece. Balıkesir, Ayvalık, Sinop, Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Van, Tuşba Liman, İstanbul, Tuzla, İTÜ Güney Mendirek Feneri, İstanbul, Silivri, Ana Mendirek Feneri, Kastamonu, Cide, Kuzey Mendirek Feneri ve Düzce, Akçakoca'da 20 santigrat derece. Ordu, Altınordu ve Bitlis, Adil, Cevaz Liman'da 19, Kastamonu, İnebolu ve Bartın, Güney Mendirek Feneri'nde 18 ve son olarak Bitlis, Tatvan Liman'da 17 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Bazı değişiklikler iyidir. Bazıları ise yaşam kaynaklarımızı bitirir. Eğer biz değişmezsek, iklimler değişecek. Yağışlar ve su kaynakları azalacak. Topraklarımızdaki kuraklık, çölleşme, tuzlanma ve erozyon olayları artacak. Peki ya biz değişirsek? Eğer bunu başarabilirsek, dünyamız değişecek. Su kaynaklarımız temiz kalacak, artacak. Topraktan bereket fışkırmaya devam edecek.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, güneyli yönlerden. Akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzey güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Anset şirketine yönelik operasyon kapsamında 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik suçlamalar arasında ihaleye fesat karıştırma, rüşvet, suçtan elde edilen gelirin aklanmasıyla edimin ifasına fesat karıştırma suçlarının yer aldığı öğrenildi. İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütüne yönelik soruşturmalar kapsamında İstanbul merkezli 3 ildeki usulsüz iskan raporu operasyonunda 27 şüpheli yakalandı. Açıklamada yurt dışında olması nedeniyle bir şüpheli hakkındaki yakalama çalışmasının sürdüğü belirtildi. Ticaret Bakanlığı'nca hazırlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğ resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Çekya, Güney Kore, Sırbistan ve Slovakya menşeili binek otomobil dış lastiklerinin ithalatına yönelik dumping soruşturması açıldı. Buna göre yerli üretici Petlas Lastik Sanayi Anonim Şirketi ile Kocaeli Lastik Sanayi Anonim Şirketi tarafından yapılan başvuruya Sumitomo Rubber Ako Lastik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi firması da destek verdi. Vergi dairelerine borcu olanlara 72 aya kadar taksitle ödeme imkanı getiren düzenlemeye ilişkin esaslar tespit edildi. Taksitlendirmelerde uygulanacak tecil faizi oranının yıllık %29 olarak belirlenerek yıllık %39 olan cari tecil faiz oranının 10 puan altında tutulduğu bildirildi. İran'ın Basra Körfezi'ndeki ana petrol terminali olan Hark Adası'nın Amerika-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırılarıyla başlayan savaş boyunca 548 kez hedef alındığı belirtildi. Ve son olarak spor, 2026 FIFA Dünya Kupası D grubu ikinci maçında Paraguay ile karşılaşacak olan A Milli Futbol Takımı mücadelenin hazırlıklarına başladı. A Milli Futbol Takımı 17 Haziran'da Türkiye saatiyle 05:15'te antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze Kavşak kollarında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönünde Gebze Kavşağı çıkış yolu kapatılacaktır. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyadüğü üzerinde 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ ve orta şeritten sağlanacaktır. Sol ve orta şerit onarımı tamamlandıktan sonra sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolu 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Dünyada iklim dengesi değiştikçe Türkiye'de kuraklık, sel ve toprak kayması gibi doğal afetlerin artması beklenmektedir. Bireyler olarak bizler de iklim değişikliğiyle mücadele edebiliriz. Ülkemizde iklim değişikliğiyle mücadele etmek için gelişim başlıyor. Daha çok yürüyelim. Bisiklete binelim. Toplu taşıma araçlarını kullanalım. Yeni bir taşıt alacağımızda az yakıt tüketenleri tercih edelim. Enerjiyi verimli kullanan ürünleri tercih edelim. Tasarruflu ampul kullanalım.

0: cam gibi geri dönüştürülebilir ambalajı olan ürünler kullanalım. Organik gıda tüketmeye çalışalım. İş yerimize, okulumuza ya da mahallemize bol bol çiçek ve ağaç dikelim. Bildiklerimizi paylaşalım. Görüldüğü gibi iklim değişikliği yalnızca çevreyi değil, hayatın her yönünü etkileyen küresel bir süreçtir. Gelişim süreci değişimle başlar.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 22 derece, Atina parçalı bulutlu 33, Belgrad sağanak yağışlı 25, Berlin parçalı bulutlu 22, Helsinki parçalı bulutlu 12, Kiev sağanak yağışlı 22, Kopenhag parçalı bulutlu 17, Londra çok bulutlu 24, Madrid az bulutlu 33, Moskova sağanak yağışlı 20, Paris az bulutlu 30, Priştine ve Roma parçalı bulutlu 27, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Sofya parçalı bulutlu 27, Tiran parçalı bulutlu 32, Varşova çok bulutlu 20, Viyana parçalı bulutlu 27 ve Zürih parçalı bulutlu 26 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 33, Aşgabat parçalı bulutlu 28, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bağdat az bulutlu ve açık 40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bişkek parçalı bulutlu 32, Duşanbe az bulutlu 37, Kabil az bulutlu 32, Kerkük az bulutlu ve açık 37, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam az bulutlu 36, Tahran az bulutlu 35, Taşkent az bulutlu 40, Tiflis ve Tokyo parçalı bulutlu 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 30 derece, Kahire parçalı bulutlu 35, Melbourne sağanak yağışlı 17, Montreal sağanak yağışlı 23, New York az bulutlu 26, Sydney parçalı bulutlu 21 ve Washington parçalı bulutlu 26 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 27, Frankfurt parçalı bulutlu 22, Gümülcine parçalı bulutlu 27, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Köln parçalı bulutlu 24, Komrat parçalı bulutlu 25, Köstence sağanak yağışlı 23, Münih parçalı bulutlu 22, Podgorica parçalı bulutlu 32, Selanik parçalı bulutlu 30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 26, Denizli gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Gazi Magos az bulutlu 31, Girne az bulutlu 28, Lefkoşa az bulutlu 29 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: O hacı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını kaybetti.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa.
2: Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıktı.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabii afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgesinde

dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir. Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 263 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli gözaltına alındı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye açtığı davayı kazandı. Kararla birlikte TMSF'nin yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 997 kişinin yaşamını yitirdiği, 3150 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. Avustralya polisinin İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak isteyen küresel Sumut filosundaki Avustralyalı aktivistlere yönelik cinsel şiddet olaylarını soruşturacağı bildirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, orta öğretim net okullaşma oranında görülen azalmanın nedenine ilişkin 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula erken başlayan 2007 doğumlu öğrencilerin bir bölümünün beklenen şekilde 2023-2024 eğitim öğretim yılında orta öğretimden mezun olmasıyla ilişkili ifadesini kullandı. Bakan Tekin, orta öğretim çağındaki öğrencilerin eğitime erişiminin, okula devamının sosyoekonomik, psikososyal, akademik ve okul iklimine ilişkin çok boyutlu faktörlerden etkilendiğini belirterek, bu nedenle öğrencilerin devamsızlık, okula uyum, okul aidiyeti, akademik destek ihtiyacı, rehberlik ve yönlendirme süreçlerinin bütüncül biçimde izlendiğini, devamsızlık ve eğitimden kopma riski bulunan öğrencilerin yeniden eğitime kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Ve son olarak spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze Kavşak kollarında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönünde Gebze Kavşağı çıkış yolu kapatılacaktır. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyadüğü üzerinde 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ ve orta şeritten sağlanacaktır. Sol ve orta şerit onarımı tamamlandıktan sonra sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş il sınırı yolu 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

İklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Sivas Yıldızeli türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Ali Sultan'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Bu türküyü Nida Tüfekçi dermiş. Bağlandı yollarım kaldım çaresiz, gayrı dünya bana karalandı gel. Verildi dertlerim arsız amansız, üst üste dizildi sıralandı gel.

Türkülerin Dilinden programımızda sırada Ali Demirhan'dan dinleyeceğimiz Mehmet Çınar'dan alınan bir türkü var. Bu türküyü Mehmet Çınar derlemiş. Aşağıdan bir yel esti, kırdı yine dallarımı. Ne dedim de, niye küstün, niye kestin dillerimi?

Sivas Yıldız Eli türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Nursaç Doğan Işık'tan dinleyeceğimiz Ali Sultan'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT İstanbul Radyosu repertuara kazandırmış. Yüce Dağ başında bir kuş uçurdu. Ben meylimi bir güzele düşürdüm. Duydum nazlı yârim yâdeller almış.

Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Zeki Çiçek'ten Ali Sultan'dan alınan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü TRT İstanbul Radyosu dermiş. Bin cefalar etsem almam üstüme. Gayet şirin geldi.

Türkülerin Dilinden programımız Hasan Özel'den dinleyeceğiniz Ali Sultan'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT repertuara kazandırmış. Kelkeler kolunda suya gidiyor. Elleri kınalı bir güzel gelin. Senin derdin beni deli ediyor. Gözleri sürmeli bir gün.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Sivas Yıldız Yeri türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Adile Kurt Karatepe'den dinleyeceğimiz Ali Sultan'dan alınan bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü TRT derlemiş. Taze karlar yağmış karın üstüne, gülgül figan eyler gülün üstüne. Dediler nazlı yârim el almış, daha iflah olmam bunun üstüne. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü seninle görüşünceye dek gönül bahçemizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 16 Haziran Salı günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusunda kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de güneyli yönlerden, akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzeyinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. 263 adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli gözaltına alındı. Tasarruf mevduatı sigorta fonu Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye açtığı davayı kazandı. Kararla birlikte TMSF'nin yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor. Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı. Katil İsrail ordusunun ateşkese rağmen Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda son 24 saatte 5 Filistinli hayatını kaybetti. Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girdiği 10 Ekim 2025'ten bu yana İsrail'in saldırılarında 997 kişinin yaşamını yitirdiği, 3150 kişinin yaralandığı, enkaz altındaysa 784 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi. Avustralya polisinin İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak isteyen küresel Sumut filosundaki Avustralyalı aktivistlere yönelik cinsel şiddet olaylarını soruşturacağı bildirildi. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, orta öğretim net okullaşma oranında görülen azalmanın nedenine ilişkin 2012-2013 eğitim öğretim yılında ilkokula erken başlayan 2007 doğumlu öğrencilerin bir bölümünün beklenen şekilde 2023-2024 eğitim öğretim yılında orta öğretimden mezun olmasıyla ilişkili ifadesini kullandı. Bakan Tekin, orta öğretim çağındaki öğrencilerin eğitime erişiminin, okula devamının sosyoekonomik, psikososyal, akademik ve okul iklimine ilişkin çok boyutlu faktörlerden etkilendiğini belirterek, bu nedenle öğrencilerin devamsızlık, okula uyum, okul aidiyeti, akademik destek ihtiyacı, rehberlik ve yönlendirme süreçlerinin bütüncül biçimde izlendiğini, devamsızlık ve eğitimden kopma riski bulunan öğrencilerin yeniden eğitime kazandırılmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü kaydetti. Ve son olarak spor, A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında yarın Belçika ile karşı karşıya gelecek. TRT Spor'dan canlı yayınlanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Haberleri sunduk.

0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze Kavşak kollarında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönünde Gebze Kavşağı çıkış yolu kapatılacaktır. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyadüğü üzerinde 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ ve orta şeritten sağlanacaktır. Sol ve orta şerit onarımı tamamlandıktan sonra sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolu 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
2: Gidecek bir yerinin olması ne güzel.
3: Dönecek bir evinin olması da.
2: Bir de bu gidip dönmelerde seni bekleyen birisi varsa.
3: Ve sen hala trafik kurallarına uymuyorsan biz bir şey demeyelim.
2: Seni vicdanınla baş başa bırakalım.
4: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parçalı bulutlu 22 derece, Atina parçalı bulutlu 33, Belgrad sağanak yağışlı 25, Berlin parçalı bulutlu 22, Helsinki parçalı bulutlu 12, Kiev sağanak yağışlı 22, Kopenhag parçalı bulutlu 17, Londra çok bulutlu 24, Madrid az bulutlu 33, Moskova sağanak yağışlı 20, Paris az bulutlu 30, Priştine ve Roma parçalı bulutlu 27, Saraybosna gök gürültülü sağanak yağışlı 20, Sofya parçalı bulutlu 27, Tiran parçalı bulutlu 32, Varşova çok bulutlu 20, Viyana parçalı bulutlu 27 ve Zürih parçalı bulutlu 26 derece. Asya kıtasında Amman parçalı bulutlu 33, Aşgabat parçalı bulutlu 28, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 28, Bağdat az bulutlu ve açık 40, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 30, Bişkek parçalı bulutlu 32, Duşanbe az bulutlu 37, Kabil az bulutlu 32, Kerkük az bulutlu ve açık 37, Kuveyt ve Medine az bulutlu ve açık 45, Mekke az bulutlu ve açık 43, Riyad az bulutlu ve açık 42, Şam az bulutlu 36, Tahran az bulutlu 35, Taşkent az bulutlu 40, Tiflis ve Tokyo parçalı bulutlu 28 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 30 derece, Kahire parçalı bulutlu 35, Melbourne sağanak yağışlı 17, Montreal sağanak yağışlı 23, New York az bulutlu 26, Sydney parçalı bulutlu 21 ve Washington parçalı bulutlu 26 derece. Avrupa Türklerinin yoğun olarak yaşadığı bazı dış merkezlerde ise Çadırlunga parçalı bulutlu 27, Frankfurt parçalı bulutlu 22, Gümülcine parçalı bulutlu 27, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 26, Köln parçalı bulutlu 24, Komrat parçalı bulutlu 25, Köstence sağanak yağışlı 23, Münih parçalı bulutlu 22, Podgorica parçalı bulutlu 32, Selanik parçalı bulutlu 30, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Taraklia ve Valkaneş parçalı bulutlu 26, Denizli gök gürültülü sağanak yağışlı 25, Gazimagos az bulutlu 31, Girne az bulutlu 28, Lefkoşa az bulutlu 29 ve son olarak Güzelyurt az bulutlu 33 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin. Açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren Tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Arzava ve Mira uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Arzava ilk çağda Batı Anadolu'da göller bölgesinden Ege Denizi'ne uzanan bir kuşakta kurulur. Doğusunda Hitit Krallığı, kuzeyinde hakkında çok az bilgi bulunan Assuva Federasyonu yer alır. Devletin sınırları tam olarak bilinmiyor. Ancak başkentleri birçok uygarlığa ev sahibi yapmış Apasa, günümüzdeki adıyla Efes, diğeri ise Manisa'nın doğusunda bulunan Zippasla'dır. Arzava'nın kuruluş tarihi tam olarak belli olmasa da bir yer ismi olarak milattan önce 2. bin yılda Kapadokya metinlerinde geçer. Bu isim Hitit dilinde ormanlar yurdu anlamına gelir. Yazılı belgelerin olmadığı karanlık çağ döneminde Anadolu'da Arzava ile beraber bazı şehir devletleri yer alır. Ancak bu devletlerin ömrü Hititlerin Anadolu'ya egemen olduğu döneme kadar sürer. Arzavalılar Kral Labarna döneminde Hititlere bağlı bir sömürge devleti olarak yaşamlarını sürdürür. Hititlerin egemenlik alanının daraldığı eski krallık döneminin sonunda, yani milattan önce 14. yüzyılda Arzava Krallığı gücünün doruğuna ulaşır, bağımsızlığını kazanır ve Anadolu'nun en önemli gücü haline gelir. Bu bilgi Arzava Kralı Tarkundaradu'yla Mısır Firavunu 3. Amenhotep arasındaki yazışmalardan anlaşılır. Ayrıca Mısır İmparatorluğu'nun Amarna mektuplarının 31. ve 32.leri Arzava Krallığı ile Mısırlılar arasındaki diplomatik ilişkilerden bahseder. Bu dönemlerde Hititler vasalı Akalarla savaş halindedir. Hitit Kralı 2. Tutalya, Akalara püskürtür ve Siyanti Nehri, yani Büyük Menderes dolaylarıyla Arzava'yı vasi olan Matutuvata'ya denetlemesi için bırakır ve yardım amacıyla ordusunu gönderir. Ama Matutuvata, Arzava Kralı ile anlaşıp Hitit ordusunu arkadan vurur. Arzava Kralı'nın kızıyla evlenerek krallığa yükselir ve Anadolu'nun büyük bölümüne hakim olur. Hititler uzun süren duraklama döneminden imparatorluk çağına kadar bu bölgeyle ilgilenmez. Arzava'nın gücü 1. Şubbi-Lulima zamanında azalır. Ancak bu sırada Hitit devletinde ortaya çıkan veba salgını ve 1. Şubbi-Lulima'nın ölümü Arzava'nın bir süre daha özgür bir şekilde varlığını sürdürmesine sebep olur.
1. Şubbi Lulima'dan sonra tahta geçen 2. Arnuvanda'nın ani ölümüyle Arzava Hititlere karşı ayaklanır. 2. Arnuvanda'dan sonra tahta geçen 2. Murşili güçlü Hitit ordusuyla Arzava'ya sefere çıkar. Arzava bu güçlü orduya küçük devletçiklerle oluşturulan bir koalisyonla karşı koymaya kalkışmışsa da başarılı olamaz ve savaşı kaybeder. Savaşın bitiminden sonra 2. Murşili, Arzava'yı kendine bağladığı devletlere dağıtarak bölgeyi tekrar Hititlere bağlar. Bu sefer sırasında tutulan sefer yıllıkları, Arzava'nın yerinin saptanmasına yardımcı olan en iyi belgelerdir. Bu belgelerde ayrıca bu sefer sırasında 62 bin kişinin esir alındığı yazılıdır. Arzava, Hititlerin seferi sonucunda Mirak Krallığı, Seha Nehri ülkesi, bugünkü Gediz Nehri ve Bakırçay, Hapalla ve Vilusa isimli yarı özerk krallıklara bölünür. Arzava'nın sonu Hitit ve Truva gibi deniz halklarının saldırıları sonucunda olur. Kentlerin harabeye dönmesiyle insanlar Anadolu'nun içlerine kaçar. Bazı tarihçiler Hititlerden 500 yıl sonra tarih sahnesine çıkan Lidya'nın Arzava'nın devamı olduğunu düşünür. Arzavalılar Anadolu'nun en eski dillerinden olan Luvi dilini kullanır. Bu dil Hitit çivi yazısının Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra unutulmasına karşın biraz değişmesine rağmen Anadolu'da kullanılmaya devam eder. Bu dil çözülmeye başlandıkça dilin gelişiminin Mezopotamya'da ya da Antik Yunan'dan Anadolu'ya değil de Anadolu'dan batıya ve güneye gittiği anlaşılır. Buna ek olarak Büyük İskender zamanında Anadolu'daki Hitit ve Luvi isimlerini Helenleştirmeye çalışmasına rağmen bu isimler ana yapılarını korur. Ayrıca Trakya ve Anadolu'daki birçok Yunanca yer isimlerinin Luvice'deki isimlerden türediği görülür. Bazı araştırmacılar dram, tiyatro, komedya gibi Yunanca olarak bilinen kelimelerin Luvice olduğunu düşünür. Luvi kelimesi Hitit dilinde ışık insanı anlamına gelir. Luvice'de ışık ve parıltı anlamına gelen lu kökü birçok dilde ışık anlamına gelmekte ve kullanılmaktadır. Buna ek olarak Apollon adının kökeni Luvice'de su anlamına gelen apa kelimesinden gelir ve Helen dilinde bir anlamı yoktur. Ayrıca Likya dilinin Luvice'den türediği kabul edilir. Luvi dilinin konuşulduğu bir diğer yer ise Luvilerin yaşadığı Truva'dır. Batı Anadolu'da Arzava Krallığı'nın Hitit İmparatorluğu tarafından yıkılmasıyla ortaya çıkan yarı özerk yerel krallıklardan biri Mira Krallığı'dır. Başkentlerinin Apasa olduğu yakın geçmişteki bulgularla kesinleşir. Bu konuda Selçuk ilçe merkezinde yer alan ve uzun yıllar Efes Antik Kenti'nin son kurulduğu yer olarak bilinen Ayasuluk Tepesi'nde 1990 yılından beri Efes Müzesi Müdürlüğü Pamukkale Üniversitesi işbirliğiyle yürütülmekte olan kazılar özellikle önemli veriler ortaya koyar. Arzava Krallığı'nın yıkılmasıyla ortaya çıkan diğer yönetimler arasında Mira Krallığı'nın komşuları olan Hapalla, Seha Nehri ülkesi, muhtemelen günümüzdeki Bakırçay veya Gediz Nehri Havzası veya her ikisi ve Vilusa, muhtemelen sonradan İlyon ve Troad'a denk gelen Truva başkentli bölge sayılır. Bu yönetsel oluşumların ortak özelliklerinden biri de varlığı süresince Arzava Krallığı'nın çatısı altında yer almış olmalarıdır. Esas itibariyle Mira,
Sianti ve Astarpa nehirleriyle birbirlerine bağlanan iki bölgedir. Metinlerde isimleri birlikte anılan bu devletlerden özellikle Mira farklı bir öneme sahiptir. Bu devlet 2. Murşili'nin bölgede yaptığı fetih ve yıkımların ardından Arzavan'ın yönetiminde söz sahibi olur. Varlığı boyunca bağımsızlığını korumuş olan bu ülkenin dönemin önemli güçlerinden Mısır'la doğrudan yazıştığı bilinir. Hangi Mira kralı tarafından kaleme alındığı bilinmeyen ve Mısır kralı 2. Ramses'e gönderilen bir mektupta Mira kralı Ramses'ten yanında bulunan dönemin Hitit kralı Urhiteshup lehine hareket etmek istediğini belirtir. Ancak Ramses Hitit'le olan iyi ilişkilerini bozmak istemediği için bu isteği geri çevirir. Bu mektup Hitit'le Mısırlıların arasındaki ilişkilerin sağlamlığını kanıtlasa da Batı Anadolu'nun Hititlilere olan bağlılığını gösterir.

ülkesinin sınırları için kullanılan başlıca kaynaklardan 2. Murşili'nin yıllıkları konuyla ilgili önemli ipuçları verir. Bu yıllıklara göre ülkenin sınırlarını Sianti ve Asparta nehirleri oluşturur. Lokalizasyonla ilgili bilinen en önemli öneri Mira'nın Afyon'un batısında kurulmasıdır. Buna göre Asparta Nehri bugünkü Akar Çayı, Sianti Nehri ise Porsuk Çayı'nın üst kollarıyla eşitlenir. Her iki nehrin kaynağı olan Murat Dağı doğal bir sınır oluşturur. Bu durumda ülkenin sınırları Murat Dağı'ndan Kula'ya kadar olan bölgedir. Bu dönemde yaşanan savaş ve isyanlar sonucu bölge sınırları sürekli değişir. İkinci Murşili'nin gerçekleştirdiği Batı Seferi Anadolu'da sınır dengelerini değiştirir. Mira kralları Kupanta Kuruta ve Halefi Muşhulivas'la Hitit kralı II. Murşili arasında imzalanan bir antlaşma Batı Seferi sonucunda ülkenin sınırlarının yeniden çizildiğini kanıtlar. Yıllıktan elde edilen bilgilere göre bu sınır Matlunassas, Viyanavanda, Avra kentleriyle eskiden de sınır kabul edilen Sianti ve Asparta nehirleri arasındadır. Mira Krallığı, Anadolu'nun karanlık çağlarının başlaması yaklaşık olarak M.Ö. 1200 sonrasıyla tarihe karışır. Bölgeleri Lidya Krallığı'nın Memnantlar Hanedanı yönetiminde Batı Anadolu Birliği'ni sağlamalarına kadar tarihi kayıtların dışında kalır.

tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda, bu hafta Arzava ve Mira uygarlığına çıktığımız yolculuğumuz, önümüzdeki hafta Seha Nehir Ülkesi ile devam edecek. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan. Sabah saatlerinde güneydoğudan 3 ila 5. Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, doğusu kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de, güneyli yönlerden. Akşam saatlerinde kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan, kuzey güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de, batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5. Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarı, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün bgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Sayın dinleyiciler, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, milli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi Siper Ürün 2'nin gerçekleştirilen test atışında manevra yapan hedefi başarıyla imha ettiğini bildirdi. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz şeklinde açıklama yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye açtığı davayı kazandı. Yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi İflas Dairesi İdaresi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde açtığı alacak davasında, New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Emiti Sukul'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararla birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka destekli Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu Dilim tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Atölyesi'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, dilim bir yazılım, bir uygulamanın çok ötesinde bir manevraya sahip, bir manaya sahip, kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği platform, kullanıcıların dil seviyelerini analiz ederek kişiselleştirilmiş öğrenme içerikleri sunuyor. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan sistem, yapay zeka desteğiyle öğrenme süreçlerini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında kameralar karşısına geçen Trump, mutabakat sürecine ilişkin teknik detayları paylaştı. Trump, Hürmüz Boğazı tamamen açıldı. Mayınların temizlenmesi için kısa bir süreye daha ihtiyaç var ancak temizlik biter bitmez petrol akışı tam kapasite sağlanacak. Ayrıca ilk etapta İran'a ait 7 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak. İran yükümlülüklerine uyduğu takdirde yaptırımların tamamen kaldırılması da gündemimizde. İran nükleer silaha sahip olmayacak, dedi. Trump, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü Cenevre'de gerçekleştirileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Başkan Yardımcısı Mike Pence'in temsil edeceğini kaydetti. Cuma günü Cenevre'de atılacak imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılmasına kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Ve spor, Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Haberleri sunduk.
1: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze Kavşak kollarında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönünde Gebze Kavşağı çıkış yolu kapatılacaktır. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyadüğü üzerinde 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ ve orta şeritten sağlanacaktır. Sol ve orta şerit onarımı tamamlandıktan sonra sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Ünye Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Gölbaşı Kahramanmaraş il sınırı yolu 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla, Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Hatay İskenderun'da 27 santigrat derece, İzmir Konak Pasaport Mendirek Feneri'nde 26, Muğla Fethiye'de 26, Antalya Kaş'ta 25, Antalya Alanya, Antalya Finike, Muğla Bodrum ve Aydın Kuşadası'nda 24 santigrat derece. Mersin, Anamur, Giresun, Samsun, Atakum bölge, İzmir, Dikili ve Rize'de 23 santigrat derece. Tekirdağ, Süleymanpaşa, Artvin, Hopa, Muğla, Datça, Çanakkale ve İstanbul, Sarıyer, Kumköy, Kilyos'ta 22 santigrat derece. Balıkesir, Ayvalık, Sinop, Trabzon, Ortahisar Havalimanı, Van, Tuşba Liman, İstanbul, Tuzla, İTÜ Güney Mendirek Feneri, İstanbul, Silivri, Ana Mendirek Feneri, Kastamonu, Cide, Kuzey Mendirek Feneri ve Düzce, Akçakoca'da 20 santigrat derece. Ordu, Altınordu ve Bitlis, Adil, Cevaz Liman'da 19, Kastamonu, İnebolu ve Bartın, Güney Mendirek Feneri'nde 18 ve son olarak Bitlis, Tatvan Liman'da 17 santigrat derece. Sayın dinleyiciler, bazı merkezlerimizde bu sabah ölçülen deniz suyu sıcaklık değerlerini aktardık.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

iklim değişikliğine neden olan faaliyetleri azaltmak ve kontrol etmek elimizde. Enerji ve doğal kaynakları verimli kullanın. Tasarruf ettiğiniz her kilowatt saat elektrik enerjisi için 2,5 kilogram karbondioksite eş değer sera gazı azaltımı sağlayın. İklim değişikliğiyle mücadeleye siz de katılın. Aldığınız her önlemin dünyamızın korunmasına katkı sağlayacağını unutmayın.

Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini

egm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca parçalı bulutlu. Rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusu kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar kuzey ve kuzeybatıdan 2 ila 4, kuzeyi güneydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege'de Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan öğle 12'ye kadar güney ve güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege'de Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan gece 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava periyot boyunca az bulutlu. Rüzgar sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akşam 6'dan sabah 6'ya kadar rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, milli imkanlarla geliştirilen uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi Siper Ürün 2'nin gerçekleştirilen test atışında manevra yapan hedefi başarıyla imha ettiğini bildirdi. Görgün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, milli bir beka meselesi olarak gördüğümüz hava savunma sistemlerimizin etkinliğini ve caydırıcılığını en ileri yeteneklerle daha da güçlendirmeye kararlılıkla devam edeceğiz şeklinde açıklama yaptı. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye açtığı davayı kazandı. Yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi İflas İdaresi'nin Amerika Birleşik Devletleri'nde açtığı alacak davasında, New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Emiti Sukul'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararla birlikte Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka destekli Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu Dilim tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Atölyesi'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, "Dilim bir yazılım, bir uygulamanın çok ötesinde bir manaya sahip. Kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir," dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği platform, kullanıcıların dil seviyelerini analiz ederek kişiselleştirilmiş öğrenme içerikleri sunuyor. Okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeye yönelik hazırlanan sistem, yapay zeka desteğiyle öğrenme süreçlerini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, İran'la sağlanan mutabakatın ardından barış yolunda kritik bir eşiğin aşıldığını duyurdu. Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi kapsamında kameralar karşısına geçen Trump, mutabakat sürecine ilişkin teknik detayları paylaştı. Trump, "Hürmüz Boğazı tamamen açıldı. Mayınların temizlenmesi için kısa bir süreye daha ihtiyaç var ancak temizlik biter bitmez petrol akışı tam kapasite sağlanacak. Ayrıca ilk etapta İran'a ait 7 milyar dolarlık fon serbest bırakılacak. İran yükümlülüklerine uyduğu takdirde yaptırımların tamamen kaldırılması da gündemimizde. İran nükleer silaha sahip olmayacak," dedi. Trump, resmi imza töreninin 19 Haziran Cuma günü Cenevre'de gerçekleştirileceğini ve Amerika Birleşik Devletleri'ni Başkan Yardımcısı Mike Pence'in temsil edeceğini kaydetti. Cuma günü Cenevre'de atılacak imzaların ardından başlayacak 60 günlük süreçte nükleer programın geleceğinden yaptırımların kaldırılması kadar tüm hayati konular teknik heyetler tarafından masaya yatırılacak. Ve spor, Avrupa Kupalarında ikinci eleme turu kura çekimleri yarın yapılacak. Türk kulüplerinin de dahil olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu kuraları İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde çekilecek. Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde Beşiktaş ve Konferans Ligi'nde Başakşehir ikinci eleme turunda mücadele edecek. İkinci eleme turu maçları Şampiyonlar Ligi'nde 21-22 ve 28-29 Temmuz, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde ise 23 ve 30 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
2: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre TEM Otoyolu Gebze Kavşak kollarında üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu Ankara-İstanbul yönünde Gebze Kavşağı çıkış yolu kapatılacaktır. İzmir Çevre Yolu Menemen istikameti Çiğli Viyadüğü üzerinde 0 ila 1. kilometrelerinde köprü derz yenileme çalışmaları nedeniyle sol ve orta şerit araç trafiğine kapatılarak trafik akışı sağ ve orta şeritten sağlanacaktır. Sol ve orta şerit onarımı tamamlandıktan sonra sağ ve emniyet şeridi trafiğe kapatılacak olup trafik akışı sol ve orta şeritten sağlanacaktır. Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometrelerinde Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatılacak olup ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Ünye-Fatsa yolunun 29 ila 31. kilometrelerinde devam eden kavşak düzenleme çalışmaları nedeniyle Fatsa istikametinde sol şerit trafiğe kapatılarak ulaşım sağ şeritten sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolu 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemle hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 10 derece, Atina parça bulutlu 23, Belgrad sağanak yağışlı 16, Berlin parça bulutlu 11, Helsinki parça bulutlu 3, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag parça bulutlu 8, Londra çok bulutlu 12, Madrid az bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris az bulutlu 18, Priştine parça bulutlu 14, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna ve gürültülü sağanak yağışlı 12, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 21, Varşova çok bulutlu 12, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 12 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 17 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Bişkek parça bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu 23, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu 16, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis parça bulutlu 15 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 19 derece, Kahire parça bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 15, Montreal sağanak yağışlı 16, New York az bulutlu 17, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köln parça bulutlu 11, Komrat parça bulutlu 14, Köstence sağanak yağışlı 16, Münih parça bulutlu 9, Podgorica parça bulutlu 19, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Taraklia parça bulutlu 15, Balkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimovasa az bulutlu 18, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 16 ve Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: yaşam kaynağımız, zirveden gelen benzersiz lezzet. İçilebilir su yakın gelecekte tüm seçkin marketlerde. Sınırlı sayıda. Tükenmeden alın.
1: Çevremizi korumaz, su kaynaklarımızı temiz tutmaz ve cömertçe harcarsak belki de bu tablo yakın gelecekte gerçek olacak. Gelin tedbirimizi alalım, tasarruf edip geleceğe can suyu olalım.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Denizciler, balıkçılar, gemiciler.
1: Frekansınız meteorolojinin sesi radyosuna ayarlı olsun.
0: Rüzgarınız neta, rotanız belli,
1: yolunuz hep açık olsun.

0: Saat 16.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında sağlanan mutabakatı bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Fidan, mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyledi. Fidan, nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir, dedi. Erzurum'un Horasan ilçesinde Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda 6 gün önce hayvanlarını otlatırken Aras Nehri'nde kaybolan 17 yaşındaki çobanın cesedi kaybolduğu belirtilen yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. İstanbul Kağıthane'de matkap ve kaskın kullanıldığı trafik kavgasına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki motosiklet sürücüsüne 4129 lira idari para cezası uygulandı. Haklarında trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten yaralama suçlarından adli işlem başlatılan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Türkiye'de konut fiyatları nominal olarak artmaya devam etse de satın alma gücü açısından değer kaybetmeyi sürdürüyor. Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksine göre konut fiyatlarında geçen yılın Aralık ayı ile birlikte reel düşüş oranı artışa geçerken Mayıs itibariyle yıllık bazda %6,1'e ulaştı. Konut fiyatlarındaki değişim son 28 aylık sürede sadece Kasım 2025'te enflasyonun üzerinde gerçekleşirken diğer ayların tamamında reel olarak azaldı. Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, akşam saatlerinde merkez üssü Qinghai eyaletinin Haishi Mall ve Tibet özerk ili olan sarsıntı 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecit Taht Revanchi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait gemilere uyguladığı deniz ablukasını iki ülke arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın imzalanmasından önce kısmen kaldırdığını açıkladı. Ve spor, Anadolu Efes basketbol takımı 2014-2016 yıllarında lacivert beyazlı formayı giyen Hırvat oyuncu Dario Šarić'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada Šarić'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacakkadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
1: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil.
2: Saat 2'ye kadar biz hep havada çarşıca tutuyoruz.
1: Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot aldık, yağ aldık, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: O acı haberi dün aldık Samsun'dan. 9 kişi hayatını.
1: İstanbul'un göbeğinde koca bir can pazarı.
0: 7 kişinin cenazesi de bugün toprağa
2: gitti. Yağış sonucu yıkılan güzelce çay köprüsü Sinop Karayolu.
3: Saatler sonra sular çekildi ve geriye savaştan çıkmış.
4: Sel, eski çağlardan beri insanoğlunun en fazla zarar gördüğü doğa olaylarından biridir. Türkiye'yi tehdit eden tabi afetler arasında ikinci sırada yer alır. Doğal afet olsa da zararlarından korunmak mümkündür.
5: Sel uyarılarını mutlaka takip edin. Güncel hava durumu bilgileriyle birlikte uyarılardan radyomuz aracılığıyla haberdar olabileceğiniz gibi Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Sel baskınları ve taşkınlardan korunmak için alınabilecek en önemli tedbirlerden biri de doğal bitki örtüsü. Özellikle ormanlarımızı korumak. Çünkü ağaçlar yağmurun hızını keser ve yağmur sularının toprağa sızmasını sağlar.
4: Yerleşim yerlerini sel bölgelerinin dışına çıkartmak, akarsuları baraj ve bentlerle kontrol altına almak, suyun hızını kesmek için akarsu yataklarına setler ve göletler yapmak alınabilecek diğer tedbirlerin başında gelir.
5: Siz de önleminizi alabilir, sel baskınlarının neden olabileceği zararlardan büyük ölçüde korunabilirsiniz.

0: Saat 17.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la ortak basın toplantısı düzenledi. Amerika Birleşik Devletleri İran arasında sağlanan mutabakatı bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Fidan, mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyledi. Fidan, nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir, dedi. Erzurum'un Horasan ilçesinde Pirali Mahallesi Hiran Mezrası'nda 6 gün önce hayvanlarını otlatırken Aras Nehri'nde kaybolan 17 yaşındaki çobanın cesedi kaybolduğu belirtilen yerden yaklaşık 5 kilometre uzaklıkta bulundu. İstanbul Kağıthane'de matkap ve kaskın kullanıldığı trafik kavgasına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki motosiklet sürücüsüne 394.129 lira idari para cezası uygulandı. Haklarında trafik güvenliğini tehlikeye sokma ve kasten yaralama suçlarından adli işlem başlatılan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Türkiye'de konut fiyatları nominal olarak artmaya devam etse de satın alma gücü açısından değer kaybetmeyi sürdürüyor. Merkez Bankası Konut Fiyat Endeksine göre konut fiyatlarında geçen yılın Aralık ayı ile birlikte reel düşüş oranı artışa geçerken Mayıs itibariyle yıllık bazda %6,1'e ulaştı. Konut fiyatlarındaki değişim son 28 aylık sürede sadece Kasım 2025'te enflasyonun üzerinde gerçekleşirken diğer ayların tamamında reel olarak azaldı. Çin'in kuzeybatısındaki Qinghai eyaletinde 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre akşam saatlerinde merkez üssü Qinghai eyaletinin Haishi Moğol ve Tibet Özerk ili olan sarsıntı 10 kilometre derinlikte kaydedildi. Depremde ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de yaralandı. İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Mecit Taht Revanchi, Amerika Birleşik Devletleri'nin Hürmüz Boğazı'nda İran'a ait gemilere uyguladığı deniz ablukasını iki ülke arasında 14 Haziran'da varılan mutabakatın imzalanmasından önce kısmen kaldırdığını açıkladı. Ve spor, Anadolu Efes basketbol takımı 2014-2016 yıllarında lacivert beyazlı formayı giyen Hırvat oyuncu Dario Šarić'i transfer etti. Kulüpten yapılan açıklamada Šarić'le 2+1 yıllık sözleşme imzalandığı duyuruldu. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacakkadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vurandır su, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Siren sesi duyduğunuzda önce ambulansın hangi yönden geldiğini anlamaya çalışın. Yavaşlayın, ani fren yapmayın. Aracınıza sinyal vererek yolun kenarına çekin ve durun. Böylelikle arkanızdaki araçlara yer açmış olacaksınız. Ambulans geçtikten sonra yolunuza kurallara uyarak devam edin. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Orman, sadece yaşadığımız şehrin havasını temizleyen, kereste ve odun ihtiyacımızı karşılayan ağaç topluluğu değildir.
1: Orman, bize fayda sağlayan canlıların evidir. Ormanların yanmasına göz yummaksa hepsini birden yok etmektir.
0: Bir yangın gördüğümüz zaman yapabileceğimiz en basit şey...
1: Alo 177, ücretsiz yangın ihbar hattına bildirmektir.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bugün 16 Haziran Salı. Bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktarıyoruz. Marmara bölgesinde hava az bulutlu ve açık, batısı parçalı bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Edirne ve Kırklareli çevreleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Balıkesir 36 derece, Bilecik 31, Bursa 34, Çanakkale ve Edirne 31, İstanbul ve Kırklareli 30, Kocaeli 34, Sakarya 33, Tekirdağ 27 ve Yalova 29 derece. Ege bölgesinde hava az bulutlu ve açık geçecek. Afyonkarahisar 30 derece, Aydın 38, Denizli 35, Kütahya 30, İzmir 34, Manisa 36, Muğla 32 ve Uşak 30 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, doğusu yer yer çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in Toroslar mevkii, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Adana 34 derece, Antalya 29, Burdur 31, Hatay 29, Isparta 31, Kahramanmaraş 36, Mersin 31 ve Osmaniye 33 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Aksaray 30 derece, Ankara 29, Çankırı 31, Eskişehir 33, Karaman 30, Kayseri 28, Kırıkkale 30, Kırşehir 29, Konya 30, Nevşehir 26, Niğde 29, Sivas ve Yozgat 26 derece. Batı Karadeniz bölümünde hava az bulutlu, iç kesimleri yer yer parçalı bulutlu geçecek. Bartın 33 derece, Bolu 29, Düzce, Karabük 32, Kastamonu ve Zonguldak 29 derece. Orta ve Doğu Karadeniz bölümünde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Amasya 32 derece, Artvin 26, Çorum 29, Bayburt 26, Giresun 26, Gümüşhane 27, Ordu 26, Rize 27, Samsun ve Sinop 28, Tokat 29 ve Trabzon 25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu. Öğle saatlerinden sonra bölgenin doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Ağrı 27 derece, Ardahan 22, Bingöl 31, Bitlis 24, Elazığ 31, Erzincan 29, Erzurum 25, Hakkari 27, Iğdır 31, Kars 23, Malatya 31, Muş 28, Tunceli 31, Şırnak 30 ve Van 24 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu geçecek. Adıyaman 36 derece, Batman 36, Diyarbakır ve Gaziantep 35, Mardin 34, Kilis 35, Şanlıurfa 37 ve son olarak Siirt 32 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumu ile illerimizde beklenen günün en yüksek sıcaklık değerlerini aktardık. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar az bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste DEM Parti heyetini kabul etti. Kurtulmuş'un DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la yaptığı görüşmede terörsüz Türkiye süreci ve parlamentoda yürütülecek yasal düzenlemelerle sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Görüşmede heyetin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temas ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi. Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye açtığı davayı kazandı. Yapılan açıklamaya göre Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi İflas İdaresi'nin açtığı alacak davasında New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Emiti Sukul'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararla birlikte Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu'nun yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka destekli Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu Dilim tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, Dilim'in yalnızca bir yazılım ya da uygulama olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı. Tekin, Dilim kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, birisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği platform, kullanıcıların dil seviyelerini analiz ederek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Sistem, yapay zeka desteğiyle öğrenme süreçlerini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına toplam 3 milyar 633 33 milyon 935 bin 171 lira para cezası verdi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin El Halil Anlaşması'na feshettiklerini duyurdu. Tel Aviv yönetimi aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camii dahil kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasp ederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor. Filistin yönetimiyle İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması'yla kent H1 ve H2 olmak üzere ikiye bölgeye ayrılmış, H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakılmıştı. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında 17 Haziran Çarşamba günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak Devrek Mengen Yolu'nun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacak Kadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

Merhaba sevgili dinleyenler. Gönüllerin buluştuğu, ezgilerin ruhumuza dokunduğu o her zamanki adrestesiniz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Efendim malumunuz yaz dönemindeyiz. Solistlerimiz ve değerli hocamız güzel bir yaz tatilindeler. Ama biz buradayız. Bu yaz akşamında mikrofon başında sadece siz ve ben varız. Şarkılarımız ise yine bildiğiniz, sevdiğiniz o muhteşem kayıtlardan yükselmeye devam edecek. Yaz dönemi boyunca bu nostaljik yolculukta bana yine o kulaklarımızın pasını silen solistlerimizin güzel yorumları ile seslendirecekleri eserler eşlik ediyor. Dört Ses Türk Müziği topluluğu şefi İlhami Yıldız başta olmak üzere kemanda Ayhan Türkel, kanunda Funda Bağ ve Erol Ünal, rebapta Güzin Çağlar ve ritim sazlarda Sultan Altınışık'ın o muhteşem dokunuşlarıyla hazırlanan arşiv kayıtlarımızla kulaklarınızın pasını sileceğiz. Günün ilk eseri aslında topluluğumuzun da şefi olan çok değerli bir sesten geliyor. İlhami Yıldız bizler için seslendiriyor. Beste Avni Anıl, güfte İlham Behlül Pektaş'a ait bir eser ve huzurlarınızda İlhami Yıldız. Sevmiyorum seni artık.

Şefimiz İlhami Yıldız'ın sesinden o güzel eseri dinledik. Yüreğine sağlık diyoruz. Gönülden Gönüle şarkılarda yaz esintisi devam ediyor. Sırada Yeşilçam melodilerinin o sıcaklığını içimize işleyecek bir eser var. Öznur Öztaş o duru sesiyle bizleri geçmişe götürüyor. Bestesi ve güftesi Teoman Alpa'ya ait hüzan bir eser. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Öznur Öztaş sizlerle efendim.

Rüzgar nereden eserse essin, şarkıların bizi götürdüğü yer hep aynı. Gönül Limanı. Sırada sitemkar ama bir o kadar da içten bir eser var. Bestesi Emin Ongan'a, güftesi Nursen Bayrağ'a ait Kürdili Cazkar makamındaki eseri Güven Yetişir seslendirecek efendim. Gittin, bıraktın beni gurbet ellerde. Adım mecnun oldu, gezer dillerde, dillerde.

Güven Yetişir'e bu güzel yorumu için teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, programımız her hafta salı günü saat 18.25'te, kaçıranlar ya da geceye bir şarkı bırakmak isteyenler içinse aynı gece saat 00.25'te tekrarıyla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle buluşuyor. Bizlere sesinizi ulaştırmak, görüş ve önerilerinizle programımıza renk katmak isterseniz elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Bizlere telefonla ulaşmak isterseniz de 0312 alan koduyla 302 25 25 numaralı hattımız her zaman sizlere açık. Görüşlerinizi bekliyoruz efendim. Şimdi sırada feleğe sistemini şarkıyla anlatan bir ses var. Duygu Kahraman bizler için söylüyor. Ben küskünüm feleğe. Beste ve güfte baki duyarlar. Hep birlikte dinleyelim efendim.

Duygu Kahraman'ın yorumuyla Feli'ye küskünlüğümüzü de dile getirdik. Ama şarkılara asla küsmüyoruz. Şimdi hikayesi olan bir şarkıya uzanıyoruz. Solistimiz bizleri bir gönül yolculuğuna çıkarıyor. Beste ve güfte sanat güneşimiz Zeki Müren'e ait ve Erhan Aydın sizler için seslendiriyor. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin. Anlatamam, kalbimin macerası çok derin. Uzaklarda olsan da senin kalbinde yerin.

Erhan Aydın'a da bu güzel gönül hikayesi için teşekkür ediyoruz efendim. Tek başıma sunduğum ama sizlerin varlığını ve nefesini stüdyomuzda hissettiğim bu yaz özel programımızın sonuna geldik. Dört Ses Türk Müziği topluluğu şefi İlhami Yıldız başta olmak üzere kemanda Ayhan Türkele, kanunda Funda Bağ ve Erol Ünal'a, rebapta Yüzün Çağlar'a ve ritim sazlarda Sultan Altınışık'a ve tüm değerli solistlerimize buradan tekrar sevgilerimizi gönderiyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, haftaya salı günü saat tam 18.25'te gönüllerimizi şarkılarla bir kılmak üzere sözleşelim diyorum efendim. Kapanışı Yeşilçam'ın o çok sevilen, sitemli ama bir o kadar da sevdalı eseriyle yapıyoruz. Demet Tıraş bizler için seslendiriyor. Beste Saadettin Öktenay, Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Kulaklarınızdan müzik, gönlünüzden sevgi eksik olmasın. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Saat 19.
1: Şimdi hava durumu.
0: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-31 derece, düzeltiyorum, 21-35 derece, Antalya 22-30, Burdur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-31, Kayseri 11-30, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 12-30, Konya 18-32, Nevşehir 14-28, Niğde 13-31, Sivas 11-28 ve Yozgat 12-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25, Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25, Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde batısı puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olduğu olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Fidan, mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyledi. Bakan Fidan, nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir. Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Konya'ya NATO hava savunma sistemi konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı, NATO daimi savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir hava savunma sisteminin Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu. Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Maratonu bu hafta sonu başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek. 2 milyon 425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan temel yeterlilik testi 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. 21 Haziran Pazar günü ise iki oturum birden yapılacak. Sınavın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri saat 10.15'te, sınavın 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te başlayacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İran'la varılan mutabakatın adil bir anlaşma olduğunu dile getiren Trump, "Bu iyi bir anlaşma. Bu arada İran'a herhangi bir mali kaynak aktarmıyoruz. İran'a para yatırmak ya da mali destek sağlamak gibi bir yükümlülüğümüzde bulunmuyor," dedi. Kendisi açısından anlaşmanın en önemli unsurunun İran'ın nükleer silah programını engellemek olduğunu aktaran Trump, "Bunu geliştiremeyecekler, satın almayacaklar ve onunla hiçbir şey yapmayacaklar. Yaparlarsa da akıl almaz sonuçlara katlanmak zorunda kalırlar," ifadelerini kullandı. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisinin 3. maçında Beşiktaş Gey'in 17 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacakkadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

Şarkılar, türküler, istekler, haberler, hava ve yol durumu, çevre ve hayata dair her şey. Meteorolojinin sesi, hayatın nefesi.

0: Biliyor muydunuz?
1: Hamileler neden aşerir? Gebe kadınların yaklaşık %85'i gebelik süresince en az bir yiyeceğe karşı aşırı istek duymuştur. Bu yiyeceklerin sınıflandırılması pek mümkün değildir. Gebeler çok farklı yiyecekleri yeme isteği duyabilirler. Tatlı, tuzlu, baharatlı veya ekşi tatlar gebelerin arzuladığı tatlardır. Aşermenin kesin sebebi bilinmemekle beraber hamilelikte meydana gelen hormonal değişikliklerin ve kan şekeri seviyesindeki değişikliklerin önemli rolü olduğu bilinmektedir. Hamileliğin başlangıcında artan ve plasentadan salınan östrojen, annenin tat ve koku alma hassasiyetini arttırır. Genel olarak aşermelere bakıldığında, yapılmış olan bir araştırmada hamile kadınların %40'ının tatlı bir şeyler, %33'ünün ise tuzlu kraker aşerdiği ortaya çıkmıştır. Baharatlı yiyecekleri arzu edenlerin oranı ise %17 civarında, turunçgiller, yeşil elma ve diğer ekşi yiyecekleri arzu edenlerin %'si ise bunların ardında gelmektedir. Bazı beslenme uzmanları ve sağlık görevlilerine göre belli yiyeceklere karşı olan bu iştah artışının özel bir anlamı olabilir. Örneğin buz, sigara izmariti, temizlik malzemeleri gibi garip maddeleri yeme isteği varsa bu istek demir eksikliği ile ilgili olabilir. Üstelik bu maddeler demir de içermemektedirler. Gerçekten daha önceden olmadığı kadar gebelik döneminde çok miktarda buz tüketen kadınlar vardır. Bunun yanında B vitamini eksikliği çikolata için aşermeyi başlatabilir denir. Aşerilen maddelerle gebe kadının vücudunun ihtiyaçları arasında her zaman bir paralellik yoktur. Eğer ihtiyacınız olan maddeleri aşeriyorsanız, bunlardan rahatlıkla tüketebilirsiniz. Örneğin, brokoliyi çikolataya göre daha fazla tüketmenizde bir zarar yoktur. Gebeliğinizde aşerdiğiniz şeyler sağlıklı yiyeceklerse, bunlardan rahatlıkla tüketebilirsiniz. Ancak değilse, bunu bastırmaya çalışmalı veya daha iyi olan başka bir yiyecekle yer değiştirmelisiniz. Örneğin, canınız dondurma istiyorsa, bunun yerine yağsız donmuş yoğurt yiyebilirsiniz. Sağlıksız yiyeceklere karşı aşermeniz varsa her gün düzenli kahvaltı yapın. Kahvaltıyı atlamanız aşermenizi kötüleştirebilir.
0: Biliyor muydunuz?
1: Sinek yağmurda neden düşmez? Düşmekte olan yağmur damlaları altlarında küçük basınç dalgaları yaratır. Bu dalgalar sivrisinekleri yan tarafa iter, dolayısıyla damlalar sivrisineklere çarpmaz. Sinek öldürmeye yarayan raketlerin delikli olmalarının sebebi de budur. Hava deliklerden kolaylıkla geçtiği için raketin önünde basınç dalgası oluşmaz. Bu sayede sinekleri kolayca öldürürüz. Sivrisinekler yoğunlukları gereği apayrı bir fiziksel dünyada yaşarlar. Sivrisinekle yağmur damlasının çarpışmasını, yağmur damlasıyla aynı hızda hareket eden bir arabayla normal yoğunluğunun binde biri yoğunlukta bir insanın çarpışmasına benzetebiliriz. Sivrisinek de tıpkı bir balonun aerodinamik nedenlerle arabanın önünden savrulduğu gibi yağmur damlalarının yarattığı basınç dalgasıyla yana savrulur ve damlalarla çarpışmaz.
0: Biliyor muydunuz?
1: Sınavlara geç çalışmaya başlamanın size zaman yönetimini öğrettiğini ve acil durumlarla başa çıkma yeteneğinizi geliştirdiğini? Trafik ışıklarından kırmızı ve yeşil ışığın yanma sürelerinin trafik yoğunluk durumuna göre ayarlandığını, sarı ışığınsa sadece 3 saniye yandığını biliyor muydunuz?
0: Biliyor muydunuz? Hazırlayan ve sunan Nurşen Karadeniz.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Arzaba ve Mira uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Arzaba ilk çağda Batı Anadolu'da göller bölgesinden Ege Denizi'ne uzanan bir kuşakta kurulur. Doğusunda Hitit Krallığı, kuzeyinde hakkında çok az bilgi bulunan Assuva Federasyonu yer alır. Devletin sınırları tam olarak bilinmiyor. Ancak başkentleri birçok uygarlığa ev sahibi yapmış Apasa, günümüzdeki adıyla Efes, diğeri ise Manisa'nın doğusunda bulunan Zippasla'dır. Arzaba'nın kuruluş tarihi tam olarak belli olmasa da bir yer ismi olarak milattan önce 2. bin yılda Kapadokya metinlerinde geçer. Bu isim Hitit dilinde ormanlar yurdu anlamına gelir. Yazılı belgelerin olmadığı karanlık çağ döneminde Anadolu'da Arzaba ile beraber bazı şehir devletleri yer alır. Ancak bu devletlerin ömrü Hititlerin Anadolu'ya egemen olduğu döneme kadar sürer. Arzavalılar, Kral Labarna döneminde Hititlere bağlı bir sömürge devleti olarak yaşamlarını sürdürür. Hititlerin egemenlik alanının daraldığı eski krallık döneminin sonunda, yani milattan önce 14. yüzyılda Arzaba Krallığı gücünün doruğuna ulaşır, bağımsızlığını kazanır ve Anadolu'nun en önemli gücü haline gelir. Bu bilgi Arzaba Kralı Tarkundaradu'yla Mısır Firavunu 3. Amenhotep arasındaki yazışmalardan anlaşılır. Ayrıca Mısır İmparatorluğu'nun Amarna mektuplarının 31. ve 32.leri Arzaba Krallığı ile Mısırlılar arasındaki diplomatik ilişkilerden bahseder. Bu dönemlerde Hititler vasalı Akalarla savaş halindedir. Hitit Kralı 2. Tutaliya, Akalara püskürtür ve Siyanti Nehri, yani Büyük Menderes dolaylarıyla Arzava'yı vasi olan Matutuvata'ya denetlemesi için bırakır ve yardım amacıyla ordusunu gönderir. Ama Matutuvata, Arzava Kralı ile anlaşıp Hitit ordusunu arkadan vurur. Arzava Kralı'nın kızıyla evlenerek krallığa yükselir ve Anadolu'nun büyük bölümüne hakim olur. Hititler uzun süren duraklama döneminden imparatorluk çağına kadar bu bölgeyle ilgilenmez. Arzava'nın gücü 1. Şubbi-Lulima zamanında azalır. Ancak bu sırada Hitit devletinde ortaya çıkan veba salgını ve 1. Şubbi-Lulima'nın ölümü Arzava'nın bir süre daha özgür bir şekilde varlığını sürdürmesine sebep olur.
1. Şubbi Luliyma'dan sonra tahta geçen 2. Arnuvanda'nın ani ölümüyle Arzava Hititlere karşı ayaklanır. 2. Arnuvanda'dan sonra tahta geçen 2. Murşili güçlü Hitit ordusuyla Arzava'ya sefere çıkar. Arzava bu güçlü orduya küçük devletçiklerle oluşturulan bir koalisyonla karşı koymaya kalkışmışsa da başarılı olamaz ve savaşı kaybeder. Savaşın bitiminden sonra 2. Murşili, Arzava'yı kendine bağladığı devletlere dağıtarak bölgeyi tekrar Hititlere bağlar. Bu sefer sırasında tutulan sefer yıllıkları, Arzava'nın yerinin saptanmasına yardımcı olan en iyi belgelerdir. Bu belgelerde ayrıca bu sefer sırasında 62 bin kişinin esir alındığı yazılıdır. Arzava, Hititlerin seferi sonucunda Mirak Krallığı, Seha Nehri ülkesi, bugünkü Gediz Nehri ve Bakırçay, Hapalla ve Vilusa isimli yarı özerk krallıklara bölünür. Arzava'nın sonu Hitit ve Truva gibi deniz halklarının saldırıları sonucunda olur. Kentlerin harabeye dönmesiyle insanlar Anadolu'nun içlerine kaçar. Bazı tarihçiler Hititlerden 500 yıl sonra tarih sahnesine çıkan Lidya'nın Arzava'nın devamı olduğunu düşünür. Arzavalılar Anadolu'nun en eski dillerinden olan Luvi dilini kullanır. Bu dil Hitit çivi yazısının Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra unutulmasına karşın biraz değişmesine rağmen Anadolu'da kullanılmaya devam eder. Bu dil çözülmeye başlandıkça dilin gelişiminin Mezopotamya'da ya da Antik Yunan'dan Anadolu'ya değil de Anadolu'dan batıya ve güneye gittiği anlaşılır. Buna ek olarak Büyük İskender zamanında Anadolu'daki Hitit ve Luvi isimlerini Helenleştirmeye çalışmasına rağmen bu isimler ana yapılarını korur. Ayrıca Trakya ve Anadolu'daki birçok Yunanca yer isimlerinin Luvice'deki isimlerden türediği görülür. Bazı araştırmacılar dram, tiyatro, komedya gibi Yunanca olarak bilinen kelimelerin Luvice olduğunu düşünür. Luvi kelimesi Hitit dilinde ışık insanı anlamına gelir. Luvice'de ışık ve parıltı anlamına gelen lu kökü birçok dilde ışık anlamına gelmekte ve kullanılmaktadır. Buna ek olarak Apollon adının kökeni Luvice'de su anlamına gelen apa kelimesinden gelir ve Helen dilinde bir anlamı yoktur. Ayrıca Likya dilinin Luvice'den türediği kabul edilir. Luvi dilinin konuşulduğu bir diğer yer ise Luvilerin yaşadığı Truva'dır. Batı Anadolu'da Arzava Krallığı'nın Hitit İmparatorluğu tarafından yıkılmasıyla ortaya çıkan yarı özerk yerel krallıklardan biri Mira Krallığı'dır. Başkentlerinin Apasa olduğu yakın geçmişteki bulgularla kesinleşir. Bu konuda Selçuk ilçe merkezinde yer alan ve uzun yıllar Efes Antik Kenti'nin son kurulduğu yer olarak bilinen Ayasuluk Tepesi'nde 1990 yılından beri Efes Müzesi Müdürlüğü Pamukkale Üniversitesi işbirliğiyle yürütülmekte olan kazılar özellikle önemli veriler ortaya koyar. Arzava Krallığı'nın yıkılmasıyla ortaya çıkan diğer yönetimler arasında Mira Krallığı'nın komşuları olan Hapalla, Seha Nehri ülkesi, muhtemelen günümüzdeki Bakırçay veya Gediz Nehri Havzası veya her ikisi ve Vilusa, muhtemelen sonradan İlyon ve Troad'a denk gelen Truva başkentli bölge sayılır. Bu yönetsel oluşumların ortak özelliklerinden biri de varlığı süresince Arzava Krallığı'nın çatısı altında yer almış olmalarıdır. Esas itibariyle Mira,
Sianti ve Astarpa nehirleriyle birbirlerine bağlanan iki bölgedir. Metinlerde isimleri birlikte anılan bu devletlerden özellikle Mira farklı bir öneme sahiptir. Bu devlet 2. Murşili'nin bölgede yaptığı fetih ve yıkımların ardından Arzavan'ın yönetiminde söz sahibi olur. Varlığı boyunca bağımsızlığını korumuş olan bu ülkenin dönemin önemli güçlerinden Mısır'la doğrudan yazıştığı bilinir. Hangi Mira kralı tarafından kaleme alındığı bilinmeyen ve Mısır kralı 2. Ramses'e gönderilen bir mektupta Mira kralı Ramses'ten yanında bulunan dönemin Hitit kralı Urhiteshup lehine hareket etmek istediğini belirtir. Ancak Ramses Hitit'te olan iyi ilişkilerini bozmak istemediği için bu isteği geri çevirir. Bu mektup Hitit'te Mısırlıların arasındaki ilişkilerin sağlamlığını kanıtlasa da Batı Anadolu'nun Hititlilere olan bağlılığını gösterir.

Amerika ülkesinin sınırları için kullanılan başlıca kaynaklardan II. Muşili'nin yıllıkları konuyla ilgili önemli ipuçları verir. Bu yıllıklara göre ülkenin sınırlarını Sianti ve Asparta nehirleri oluşturur. Lokalizasyonla ilgili bilinen en önemli öneri Mira'nın Afyon'un batısında kurulmasıdır. Buna göre Asparta Nehri bugünkü Akar Çayı, Sianti Nehri ise Porsuk Çayı'nın üst kollarıyla eşitlenir. Her iki nehrin kaynağı olan Murat Dağı doğal bir sınır oluşturur. Bu durumda ülkenin sınırları Murat Dağı'ndan Kula'ya kadar olan bölgedir. Bu dönemde yaşanan savaş ve isyanlar sonucu bölge sınırları sürekli değişir. II. Murşili'nin gerçekleştirdiği batı seferi Anadolu'da sınır dengelerini değiştirir. Mira kralları Kupanta Kuruta ve halefi Muşhulivas'la Hitit kralı II. Murşili arasında imzalanan bir antlaşma batı seferi sonucunda ülkenin sınırlarının yeniden çizildiğini kanıtlar. Yıllıktan elde edilen bilgilere göre bu sınır Matunassas, Viyanavanda, Avra kentleriyle eskiden de sınır kabul edilen Sianti ve Asparta nehirleri arasındadır. Mira Krallığı, Anadolu'nun karanlık çağlarının başlaması yaklaşık olarak M.Ö. 1200 sonrasıyla tarihe karışır. Bölgeleri Lidya Krallığı'nın Memnantlar Hanedanı yönetiminde Batı Anadolu Birliği'ni sağlamalarına kadar tarihi kayıtların dışında kalır.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda, bu hafta Arzava ve Mira uygarlığına çıktığımız yolculuğumuz, önümüzdeki hafta Seha Nehir Ülkesi ile devam edecek. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü. Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.
1: Saat 20.
2: Şimdi hava durumu.
3: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-35 derece, Antalya 22-30, Burdur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-31, Kayseri 11-30, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 12-30, Konya 18-32, Nevşehir 14-28, Niğde 13-31, Sivas 11-28 ve Yozgat 12-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25, Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25, Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur ile İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar az bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş mecliste DEM Parti heyetini kabul etti. Kurtulmuş'un DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la yaptığı görüşmede terörsüz Türkiye süreci ve parlamentoda yürütülecek yasal düzenlemelerle sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Görüşmede heyetin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temas ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi. Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye açtığı davayı kazandı. Yapılan açıklamaya göre Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi İflas İdaresi'nin açtığı alacak davasında New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Emiti Sukul'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararla birlikte Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu'nun yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka destekli Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu Dilim tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, Dilim'in yalnızca bir yazılım ya da uygulama olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı. Tekin, Dilim, kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, birisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği platform, kullanıcıların dil seviyelerini analiz ederek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Sistem, yapay zeka desteğiyle öğrenme süreçlerini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira para cezası verdi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin El Halil Anlaşması'na feshettiklerini duyurdu. Tel Aviv yönetimi aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camii dahil kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasp ederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması'yla kent H1 ve H2 olmak üzere iki bölgeye ayrılmış, H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakılmıştı. Ve spor, amirli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında 17 Haziran Çarşamba günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacak Kadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için meteoroloji hava durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

Merhaba sayın dinleyicilerimiz. Destanlarımız programımıza hoş geldiniz. Her hafta bir Türk destanını anlatacağımız programımızda bu hafta Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.

Battal Gazi Malatya'ya geldikten sonra hiç vakit geçirmeden Ömer Bey ve kumandanlarla beraber İstanbul'un fethi için gerekli tedbirleri düşünmeye ve uygulamaya başladılar. Halife hazırlık yaptığını, yakında bir ordu göndereceğini bildirip beklemelerini tavsiye etmişti. Ancak Bizans'ta tahta geçen 2. Anastas Anadolu işlerine kadar ilerlemeyi hedefliyordu. Bu haberi alan Battal döndüğüne pişman olmuştu. Battal'ın ayak bastığı topraklar yokluğunda yine Bizans askerleri tarafından çiğnenmekteydi. Üstelik Kayseri'ye kadar da gelmişlerdi. Düşmanın çok yakına geldiğini haber alan Battal tam Ömer Bey'in huzuruna çıkmıştı ki Emir Ömer müjdeyi verdi. Nihayet beklediğimiz mektup ulaştı. Halife kardeşi Müslüme ile birlikte büyük bir ordu gönderiyor. Battal Gazi çocuklar gibi sevinmişti. Hayalleri gerçek mi oluyordu? Hazreti Peygamber'in İstanbul'u fetheden kumandan ve onun askerlerine ne mutlu anlamındaki hadisi gerçekleşiyor muydu? Hemen Allah-u Teala'ya şükretti. Yanına askerlerini alıp Antep'e doğru Beşir'i karşılamaya çıktı. Beşir'le buluştuktan sonra halifenin gönderdiği kaftanı giydi ve kendisine hediye edilen Dahhak isimli kılıcı kuşandı. Malatya'ya döndükten sonra Amuryon Kalesi'ne doğru yöneldi. Amuryon'u kuşatan Battal Gazi Şemas'a teslim olmaya hiç niyeti yoktu. Savunma tedbirlerini artırıp kale kapılarının arkasını taş yığınlarıyla dolduruyorlardı. Bir yandan zayıf mazgalları güçlendiriyorlardı. Ancak kale çepeçevre kuşatılmış, dışarıyla ilişkisi kesilmişti. Kuşatmanın ertesi günü her iki taraf savaşa hazır bekliyorlardı. Battal Gazi Aşkar'a binip kalenin buruşlarına en yakın tepeye gelip Şemas'a seslendi. Askerler koşup Şemas'a haber verdiler. Battal Şemas'a son bir şans vermek istiyordu. Gördüğün gibi her tarafınız kuşatılmış durumda. Kuş olsan dahi buradan kaçıp kurtulamazsın. Kale halkına acıyorum. Onlar bu savaştan etkilenmesin. Gel teslim ol, boş yere kan dökme. Şemas kaleye teslim etmeye hiç niyetli değildi. Boşuna heveslenme ey Battal. Aziz Vartan Zorabas'ın duası bizimle. Şu halinizden 5 misli bile olsanız yine burayı fethedemezsiniz. Battal bunun üzerine Şemas'a teklifte bulundu. O halde çık meydana, seninle teke tek çarpışalım. Yemin ederim eğer beni yenersen ne senin ne de kale halkının kılına bir zarar gelmez. Yiğitsen gel meydana. Şemas'ın bu teklifi reddetmesi üzerine kuşatma ve savaş başlamış oldu. Ancak günler süren kuşatmalardan sonra kale ele geçirilemiyordu. İlerleyen günlerde gizli bir geçidi keşfeden Türk askerleri geçitten içeri girerek ani bir baskınla Amuryon'u teslim aldılar. Direnmeye çalışan birkaç muhafızı temizledikten sonra Şemas'ı da alaşağı eden Battal Gazi, Şemas'ın yakasından tutup soğuk kılıcını ensesine dayar dayamaz Şemas birden herkesi şaşırttı. Dur Battal, babanın intikamını almak istediğini biliyorum. Ama şu anda karşında rahip Takavor Şemas yok. Sen mübarek peygamberin ümmetinden birine kılıç kaldırabilir misin? Ben artık Müslüman oldum. Şemas kelime-i şehadet ve ardından tekbir getirince Battal Gazi'nin kılıç tutan bileği dona kalmıştı. Kılıcını kınına koyarken hafifçe tebessüm etti. Ey Şemas, artık seninle bir davam kalmadı. Yarın ahirette Allah-u Teala'nın huzurunda babamla hesaplaşırsın. Artık Battal'ın önünde Amuryon diye bir engel kalmamıştı. Battal Gazi Amuryon kalesinden adeta İstanbul'a doğru haykırdı. Bekle beni mukaddes belde.
Battal Gazi geliyor. Amunyon Kalesi'nin düşmesi Bizans'ta paniğe sebep olmuştu. İzavrili Leon, İslam ordularını durdurmakla görevlendirilince Anadolu'daki Roma askerlerinin başına geçip ilerlemeye başladı. Halbuki Leon'un niyeti Bizans'ta kalıp imparator olabilmekti. Çünkü Bizans'ta riski alan her kumandan askerlerini kontrol edebildiği an idareyi rahatlıkla ele alabiliyordu. Böyle bir niyet olan Leon, İslam ordusuyla fazla mücadeleye girmeyip oğlu Artabazos'u Halife Süleyman'a gönderdi. Babam Leon imparatoru sevmemektedir. Zaten Bizans bütün gücünü kaybetmiştir. Eğer kabul ederseniz hizmetinize girip ordunuzun Konstantiniyye'yi kolayca almasına yardımcı olacaktır. Müslüme bu habere çok sevinmişti. Hemen halifeyi haberdar etti. Bunun üzerine Leon birkaç maiyetiyle birlikte gelip Müslüme'ye katıldı. Leon gibi cesur bir kumandanın İslam ordusuna katılması zaten korku ve panik içindeki Bizans'ı iyice umutsuzluğa düşürmüştü. İmparatorun Akdeniz adalarından toplayıp Tekirdağ'da bir araya getirdiği ordu, Anadolu'ya yürümekten ziyade Bizans'a yürüyüp imparatoru tahttan indirmiş ve yerine 3. Theodosius'u getirmişti. Battal bütün bu gelişmeleri takip ediyor, Müslüme'ye mektup yazarak onu da bilgilendiriyordu. Bu fırsat ele geçmez, bir an evvel geliniz. Ancak Müslüme oldukça tedbirli olmaktan yanaydı. Ordumuzun bütün ihtiyaçlarını temin edemedik. Ne zaman hazır olursak o zaman saldıralım. Aksi takdirde bir başarısızlık çok acı ve kötü olur. Leon ise bir an evvel Bizans'a gidilmesinde ısrarcıydı. Ordunun hiçbir eksiği, hiçbir noksanı yok. Tek problem erzak olabilir. Konstantiniyye'ye vardıktan sonra bile bir hafta yetecek erzağımız var. Surlara vardıktan sonra ben ne yapıp edip bir haftada kapıları size açacağım. Müslüme sonunda ikna olup bir haftalık yiyecekte yola koyuldu. Bu sırada surlara kadar yaslanan Battal, Konstantiniyye'nin dört bir tarafını incelemişti. Surların zayıf yönlerini tespit etmiş, hücum yapılacağı zaman nerede ne şekilde saldırmaları gerektiğinin planlarını yapıyordu. Halk iyice panik halindeydi. Öbek öbek geliyor, kaleye sığınmaya çalışıyorlardı. Battal Gazi de sonunda bir köylü kılığına girerek şehre giren köylülerle birlikte içeri girdi. Ahmet Duran'ın bundan haberi vardı. Şehrin içi oldukça karışık haldeydi. Halk kiliselerde toplanmış dua ediyor, panik halinde ağlayıp sızlanıyordu. Battal Gazi bir yanda şehir içinde ilerliyor, bir yanda da önemli bilgiler elde ediyordu. Forum Konstantin denilen meydana gelince mahşeri bir kalabalık buldu. Bir yanda Ayasofya Kilisesi'nin din adamları ilahiler okuyor, bir yandan da imparatorun askerleri eli silah tutanları belirleyip onlara silah dağıtıyorlardı. Bu hafta bize ayrılan sürenin sonuna geldik sevgili dinleyicilerimiz. Önümüzdeki programda Battal Gazi destanını sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Sunucunuz ben Feridun Cesur, program yapımcımız Can İşcan, yayın ekibimizle birlikte hepinize mutlu bir hafta diliyoruz. Hoşça kalınız efendim.

0: Merhaba, ben Atık Su. Yıllar yılı nehirleri, gölleri, denizleri kirlettim durdum. Bitkilere, hayvanlara, insanlara zarar verdim. Ama devir değişti. Artık ileri modern teknoloji kullanarak temizlenip arıtılıyorum. Ve ben artık atık su değil, arıtılmış suyum. Bırakın kirletip zarar vermeyi, park ve bahçeleri yeşertiyorum. Tarlaları suluyorum, su tasarrufu sağlıyorum. Sizden ricam, suyu kirletmeden tasarruflu kullanın. Daha çok su tasarrufu sağlansın. Ve arıtılmış suyla daha temiz bir geleceğe yürüyün.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Pancarcı çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen havada çarşınca tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gece de çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın, yağ alın, geldik her tarlanın bir tarafında köşesinde ateş et. Dumana boğduk.
2: Haberleri seyretme. Meteorolojide haberimiz yok. Sabah geldik, pancarımız simsiyah olmuş. Donunu kesmiş.
1: Allah razı olsun meteorolojide bildirdiği için. Neyse pancarım evde gidecekti.
0: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
3: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

0: Saat 21.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-35 derece, Antalya 22-30, Burdur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-31, Kayseri 11-30, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 12-30, Konya 18-32, Nevşehir 14-28, Niğde 13-31, Sivas 11-28 ve Yozgat 12-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25, Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25, Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Fidan, mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyledi. Bakan Fidan, nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir. Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Konya'ya NATO hava savunma sistemi konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı, NATO daimi savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir hava savunma sisteminin Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu. Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Maratonu bu hafta sonu başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek. 2.425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. 21 Haziran Pazar günü ise iki oturum birden yapılacak. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik testleri saat 10.15'te, sınavın 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te başlayacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed El Sani ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İran'la varılan mutabakatın adil bir anlaşma olduğunu dile getiren Trump, "Bu iyi bir anlaşma. Bu arada İran'a herhangi bir mali kaynak aktarmıyoruz. İran'a para yatırmak ya da mali destek sağlamak gibi bir yükümlülüğümüzde bulunmuyor," dedi. Kendisi açısından anlaşmanın en önemli unsurunun İran'ın nükleer silah programını engellemek olduğunu aktaran Trump, "Bunu geliştiremeyecekler, satın almayacaklar ve onunla hiçbir şey yapmayacaklar. Yaparlarsa da akıl almaz sonuçlara katlanmak zorunda kalırlar," ifadelerini kullandı. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Final Serisi'nin 3. maçında Beşiktaş Gey'in 17 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff Final Serisi'nde 1-1 eşitlik bulunuyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacakkadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Kardeşim, güzel insanım. Atmayın. Çöpünüzü, artığınızı etrafa, yol kenarına atmayın. Yazık bu ülkeye. Şu canım güzelliğe yazık.
1: Hayatı ve geleceği hepimiz güzel görelim, güzel yaşayalım. Çöpünüzü geleceğe atmayın.
2: Meteorolojinin Sesi Radyosu.
3: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 10 derece, Atina parça bulutlu 23, Belgrad sağanak yağışlı 16, Berlin parça bulutlu 11, Helsinki parça bulutlu 3, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag parça bulutlu 8, Londra çok bulutlu 12, Madrid az bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris az bulutlu 18, Priştine parça bulutlu 14, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna ve gürültülü sağanak yağışlı 12, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 21, Varşova çok bulutlu 12, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 12 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 17 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana ve gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü ve gürültülü sağanak yağışlı 19, Bişkek parça bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu 23, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu 16, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis parça bulutlu 15 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 19 derece, Kahire parça bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 15, Montreal sağanak yağışlı 16, New York az bulutlu 17, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali gökgürültülü sağanak yağışlı 16, Köln parça bulutlu 11, Komrat parça bulutlu 14, Köstence sağanak yağışlı 16, Münih parça bulutlu 9, Podgorica parça bulutlu 19, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Taraklia parça bulutlu 15, Balkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimovasa az bulutlu 18, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 16 ve Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Çıkardığımız sesler böyle bir ahenk oluşturmuyor. Gerçeği duymaya hazır mısınız? Kutu bariyerleri bizleri araç gürültüsünden korurken, bizler de çevremizin huzurlu yaşama hakkına saygı duyalım ve gelin hep birlikte gürültü kirliliğine dur diyelim.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.
1: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Gök gürültüsü nedir?
1: Şimşek kanalı boyunca görülen elektrik boşalması nedeniyle ısınarak hızla genleşen ve iyonize olan gaz tarafından yayılan keskin gürleme gibi sese verilen addır.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: hava nasıl olacak acaba?
1: Demeyin, açın radyonuzu, meteorolojinin sesini dinleyin.
0: Yağmurda ıslanmayın, güneşte terlemeyin, rüzgarda üşümeyin.

0: Saat 22.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-35 derece, Antalya 22-30, Burdur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-31, Kayseri 11-30, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 12-30, Konya 18-32, Nevşehir 14-28, Niğde 13-31, Sivas 11-28 ve Yozgat 12-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25, Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25, Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde batısı puslu, yer yer sisli. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, akşam saatlerine kadar batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı bulutlu, gece ve sabah saatlerinde puslu, yer yer sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi, pus anında orta, sis anında zayıf olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah saatlerinden itibaren güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Van Gölü'nde ise hava parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra batılı yönlerden 2 ila 4 kuvvetinde sıcak. Dalga yüksekliği yarım metre civarında, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste DEM Parti heyetini kabul etti. Kurtulmuş'un DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la yaptığı görüşmede, terörsüz Türkiye süreci ve parlamentoda yürütülecek yasal düzenlemelerle sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Görüşmede, heyetin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temas ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi. Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye açtığı davayı kazandı. Yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi İflas İdaresi'nin açtığı alacak davasında New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Emiti Sukul'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararla birlikte Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu'nun yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka destekli Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu Dilim tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, Dilim'in yalnızca bir yazılım ya da uygulama olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı. Tekin, Dilim, kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği platform, kullanıcıların dil seviyelerini analiz ederek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Sistem, yapay zeka desteğiyle öğrenme süreçlerini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira para cezası verdi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin El Halil Anlaşması'na feshettiklerini duyurdu. Tel Aviv yönetimi, aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camii dahil kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasp ederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması'yla kent H1 ve H2 olmak üzere iki bölgeye ayrılmış, H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakılmıştı. Ve spor, amilli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında 17 Haziran Çarşamba günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacak Kadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: gökyüzünde bulut dursu, yeryüzüne damlayan, hayat verendir tüm canlılara.
1: Birikip denizlerden sahile vuran dursu, balık ve yosun kokusuyla.
0: Üçüdüğünde kar tanelerine dönüşen sudur, çay olup içimizi ısıtan da.
1: Enerjidir, şifadır, en kıymetli hazinemizdir su, şırıl şırıl çağlayan.
0: Ama bu güzellikleri bize sunan su bir gün tükenebilir.
2: Dikkatli kullanmazsanız o gün biz aç ve susuz kalabiliriz.
3: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında, kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

bizimkisi, sebep sonuç ilişkisi, ama hala kalbimin işçisi kendisi. Üzmeyi ona sorunlu bilir kişi, değişmedi

0: Toprak, dilinden anlayanların sesiyle konuşur.
1: Bandercim çok zor, kolay değil. Saat 2'ye kadar sen kafada çalıştın, sen tutmuyorsun. Evden oturuyordum, mesaj geldi telefonuma. Bu gecede çok fena bir don olacak. Tedbirinizi alın çiftçi olarak. Mazot alın ya.

0: Allah razı olsun metodunda bildiğimiz için neyse pancarım evde gidecektir.
1: Elinizdekileri korumanız için etkilenebileceğiniz her hava şartına karşı önceden bilgilenin. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.

0: hayatımızın her anında birlikte olduğumuz, asla ayrı kalamadığımız bir dostumuz var. Hava. Atmosferimizi oluşturan havanın içinde azot, oksijen, argon ve karbondioksit bulunuyor. Unutmamalıyız ki havanın kalitesi yaşam kalitesiyle doğrudan ilgilidir. Kaliteli hava sağlık için önemlidir. Bunun için hava kalitesini etkileyen kirleticiler hakkında bilgi sahibi olmalıyız. Hava kalitesini korumak için işbirliğiyle hareket etmeliyiz. Yenilenebilir enerji kaynakları, rüzgar ve güneşi, alternatif yakıtları ve teknolojileri araştırıp bizim için en uygun olanları tercih ederek hava kirliliğini kaynağında azaltabiliriz. Gerekli olmadığında ışığın açık kalmamasına dikkat etmeliyiz. Oturduğumuz binalarda yalıtım planlamasıyla enerji tasarrufu ve daha az yakıt kullanılmasını sağlamalıyız. Yakıtların çevreye olan etkilerini engellemek için evlerimizi ve binaları ısıtırken ısı tasarrufu için yalıtıma önem vermeli. Çevre dostu alternatif temiz enerji teknolojilerinden faydalanmalı, yakma sistemlerinin verimine ve bakımına özen göstermeli ve mümkün olan yerlerde bu alışkanlıkları teşvik etmeliyiz. Egzoz gazının etkisini azaltmak için okula veya işe giderken mümkün olan yerlerde toplu taşıma, bisiklet ve yürüyüş gibi sağlıklı ulaşım seçeneklerini tercih etmeliyiz. Ulaşımda çevre dostu teknolojileri araştırmalı ve kullanmalıyız. Araçların ve elektronik ekipmanların bakımının zamanında yapılmasını sağlamalıyız. Yerleşim yerlerine yakın alanlarda bulunan benzin istasyonlarında buharlaşan gazlara maruz kalmamak için buralarda uzun süre bulunmamalıyız. Motorlu taşıtlarda bakım ve tamir süreçlerini eksiksiz ve zamanında takip etmeli. Hız sınırlamalarına uymalıyız. Böylece oluşacak kirleticilerin azaltılmasına katkı sağlamalıyız. Çevremizde hava kalitesiyle ilgili farkındalığın oluşmasına ve doğru bilgilerin yayılmasına katkı sağlamalı. Trafik yoğun olduğunda alternatif yolları tercih etmeli, zaman planlamasını bu yoğunluğa göre yapmalı. Tünel gibi kapalı alanlarda araçların havalandırmasını ve camlarını kapalı tutmalı. Karayolu kenarlarında piknik veya spor yapmamalı. Ulaşımda mümkün olduğunca bisiklet kullanımını artırmalıyız. Vatandaşların daha temiz hava soluması için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kent bilgi sistemlerini kullanarak elektronik hava yönetimi araçlarıyla çalışmalarını sürdürüyor. Politikaların etkinleştirilmesi amacıyla sokak seviyesinde görsel haritalar hazırlanıyor. Yaşadığımız yerde gerekli bilgileri, temiz hava eylem planlarını ve kurumların faaliyetlerini takip ederek daha kaliteli hava için üzerimize düşeni yapmalıyız. Temiz hava, kaliteli hayat.
1: Meteorolojinin sesi.

0: 1962'den beri dinlediğiniz radyonuz yeni yayın anlayışıyla yeniden sizler. Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Saat 23.
0: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava

Parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-35 derece, Antalya 22-30, Burdur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-31, Kayseri 11-30, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 12-30, Konya 18-32, Nevşehir 14-28, Niğde 13-31, Sivas 11-28 ve Yozgat 12-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25, Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25, Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durum bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunuyoruz. Doğu Karadeniz'de Hopa ile Sinop arasında 24 saatlik periyotta fırtına bekleniyor. Hava parça bulutlu. Gece 12'ye kadar rüzgar doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, doğusunda ise yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan akşam 6'ya kadar rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Karadeniz'de Sinop'la İğneada arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, batısı sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava parça bulutlu, doğusu sisli. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi, sis de zayıf olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, doğusunda kuzeydoğudan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, doğusunda ise 1 ila 2 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Kuzey Ege Denizi'nde Çanakkale ile Çeşme arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Gece 12'ye kadar hava az bulutlu. Rüzgar doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, güneyinde kuzeybatıdan 2 ila 4 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, güneyinde yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Gece 12'den sabah 6'ya kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Sabah 6'dan öğle 12'ye kadar hava az bulutlu, kuzeyi parça bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar hava az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Güney Ege Denizi'nde Çeşme ile Fethiye arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Öğle 12'ye kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Öğle 12'den akşam 6'ya kadar rüzgar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyinde kuzeybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise 1,5 ila 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Batı Akdeniz'de Fethiye ile Anamur arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava az bulutlu. Rüzgar sabah 6'ya kadar batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah 6'dan akşam 6'ya kadar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Doğu Akdeniz'de Anamur'la İskenderun arasında 24 saatlik periyotta fırtına beklenmiyor. Hava gece 12'ye kadar az bulutlu, gece 12'den öğle 12'ye kadar az bulutlu, doğusu parçalı bulutlu, öğle 12'den akşam 6'ya kadar az bulutlu geçecek. 24 saatlik periyotta rüzgar batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Yine 24 saatlik periyotta dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı ise iyi olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 24 saatlik hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Fidan, mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyledi. Bakan Fidan, nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir. Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Konya'ya NATO hava savunma sistemi konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı, NATO daimi savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir hava savunma sisteminin Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu. Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Maratonu bu hafta sonu başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek. 2 milyon 425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. 21 Haziran Pazar günü ise iki oturum birden yapılacak. Sınavın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testleri saat 10.15'te, sınavın 3. ve son oturumu olan Yabancı Dil Testi ise saat 15.45'te başlayacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İran'la varılan mutabakatın adil bir anlaşma olduğunu dile getiren Trump, "Bu iyi bir anlaşma. Bu arada İran'a herhangi bir mali kaynak aktarmıyoruz. İran'a para yatırmak ya da mali destek sağlamak gibi bir yükümlülüğümüzde bulunmuyor," dedi. Kendisi açısından anlaşmanın en önemli unsurunun İran'ın nükleer silah programını engellemek olduğunu aktaran Trump, "Bunu geliştiremeyecekler, satın almayacaklar ve onunla hiçbir şey yapmayacaklar. Yaparlarsa da akıl almaz sonuçlara katlanmak zorunda kalırlar," ifadelerini kullandı. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisinin 3. maçında Beşiktaş Gey'in 17 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacakkadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
0: Meteorolojinin Sesi Radyosu.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 10 derece, Atina parça bulutlu 23, Belgrad sağanak yağışlı 16, Berlin parça bulutlu 11, Helsinki parça bulutlu 3, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag parça bulutlu 8, Londra çok bulutlu 12, Madrid az bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris az bulutlu 18, Priştine parça bulutlu 14, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna ve gürültülü sağanak yağışlı 12, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 21, Varşova çok bulutlu 12, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 12 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 17 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana gök gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü gök gürültülü sağanak yağışlı 19, Bişkek parça bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu 23, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu 16, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis parça bulutlu 15 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 19 derece, Kahire parça bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 15, Montreal sağanak yağışlı 16, New York az bulutlu 17, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Köln parça bulutlu 11, Komrat parça bulutlu 14, Köstence sağanak yağışlı 16, Münih parça bulutlu 9, Podgorica parça bulutlu 19, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Taraklia parça bulutlu 15, Balkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimovasa az bulutlu 18, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 16 ve Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: dinleyiciler, bugün Türkiye ve Azerbaycan dışındaki Türk topluluklarında da bilinen Kirmanşah hikayesini sizlerle paylaşacağız.
1: Hükümdarım, izniniz olursa akrabamın oğlunun sünnet merasimine katılmak üzere bir süreliğine saraydan ayrılmak isterim.
2: Bilirsin, bir oğlum olmasını çok istedim. Ama Allah nasip etmedi.
1: Allah'tan ümit kesilmez hükümdarım.
2: Doğru söylersin. Lakin ben yine de oğluma ayırdığım ok takımını sana vermek
1: Ama efendim.
2: Gitmeden uğra. Sünnet merasiminde hükümdarın hediyesi olarak takdim edersin.

0: Şahım, bugün sizi üzgün gördüm. Bir şeye mi canınız sıkıldı?
1: Derdimi bilirsin vezirim. Bir türlü aklımdan atamıyorum. Neden benim de bir...
0: Efendim, hava güzel, dilerseniz göl kenarına gidelim. Hem biraz yürüyüş yapmış oluruz.
1: Peki vezirim, gidelim. İşte böyle vezirim. Ben ölürsem hanedanlığımız da sona erecek. Lakin takdir-i ilahinin önüne geçilmez bilirim.
2: Selamun aleyküm.
0: Ve aleyküm selam dervişim.
2: Konuşmanıza kulak misafiri oldum. Eğer öğütlerimi tutarsan bir evlat sahibi olursun.
1: Buyur dervişim. Seni dinliyorum.
2: Ramazan ayında tutacağın oruçların ve Kadir gecesinden bir sonra.
3: Hükümdarımıza müjdeyi verin. Nur topu gibi bir oğlu oldu.
4: Müjde hükümdarım, bir oğlunuz oldu.
1: Şükürler olsun Rabbime. Allah razı olsun o dervişten.
5: Efendim, bir derviş geldi. Sizinle görüşmek istiyormuş.
1: Bekletmeyin, hemen içeri alın. Oo dervişim, hoş geldin. Sefalar getirdin.
2: Hoş bulduk. Şahım, öğütlerimi tutmana sevindim. Son bir öğüdüm daha olacak. Oğlunun adını Kirmanşah koymanı istiyorum.
1: Askerler, saraydaki herkese haber verin. Oğlumun adı Kirmanşah'tır.
6: Güçlü kuvvetli bir çocuk olan Kirmanşah 14 yaşına girdiğinde artık hocalarının ona öğreteceği hiçbir şeyi kalmamıştır. Bir gün rüyasında babasına yardım eden dervişi görür.
2: Kirmanşah, sana 3 vade veriyorum. Birincisi Allah aşkı. İkincisi üçler, yediler, kırklar aşkı. Üçüncüsü de Herat hükümdarı Selim Şah'ın kızı Mahperihan aşkıdır. Aynı badeleri Mahperihan'a da verdi.
6: Kirmanşah bu rüyayı gördükten sonra iki genç birbirlerinin aşkıyla yanıp tutuşmaya başlar.
1: Oğlum, son günlerde iyice durgunlaştın. Betin benzin attı. Öğrendiğime göre yiyip içmekten de kesilmişsin. Derdini söylemeyen derman bulamaz. Anlat babana derdini oğlum.
7: Baba, ben Herat hükümdarı Selim Şah'ın kızı Mahperihan'a aşık oldum. Mahperi'nin düşüncesi bir an olsun aklımdan çıkmıyor.
1: İyi de oğlum, sen onu hiç görmedin ki.
7: Gönül gözümle gördüm baba. Rüyada gördüğüm derviş yüreğime aşk ateşi düşürdü. Biliyorum ki Mahperi'nin gönlüne de benim aşkım düştü.
1: Sen benim tek oğlumsun. Gurbete gitmeni istemem. Lakin artık seni burada zorla da tutamam. Kara sevda bu. Başka bir şeye benzemez. Mahperi'yi bulmak istiyorsan gidebilirsin.
7: Sağ ol baba. Senin gibi anlayışlı bir babam olduğu için çok şanslıyım.
6: Mahperi'yi bulmak için yola koyulan Kirmanşah, günlerce yol aldıktan sonra Koca Arap'ın topraklarına yaklaşır. Koca Arap, 14 bin atlısı olan, pek çok ülkeyi haraca bağlayan yenilmez bir savaşçıdır.
1: Falcı bacı, şu kürene bakıver hele. Bu alemde beni yenecek kimse var mı?
8: Koca Arap, seni yenecek yiğit bir delikanlı çok yakında buraya gelecek.
1: Demek öyle. Askerler, buraya gelen yollara gözcüler yerleştirin. Genç bir delikanlı görürlerse hemen yakalayıp bana getirsinler.
6: Kirmanşah nihayet Koca Arap'ın memleketine varır. Burada Koca Arap'ın en güçlü askerlerinden Mecal Vermez'le karşılaşıp onu yener.
9: Efendim, yiğit bir delikanlı Mecal Vermez'i yenmiş, buraya doğru geliyormuş.
1: Ah, Mecal Vermez'i yenmiş ha. Beni de yensin de görelim boyunu.
6: Koca Arap'ın kalesinden içeri giren Kirmanşah hemen Koca Arap'la güreşe tutuşur. Güreşi Kirmanşah kazanır.
7: Güreşi ben kazandım. İstediklerimi yerine getireceksin.
1: Ne istersin?
7: Bundan böyle hiçbir ülkeden haraç almayacaksın. Ayrıca hiçbir garibana eziyet etmeyeceksin. Anlaştık mı? He?
10: Anlaştık ama bir şartla.
7: Neymiş o şart?
10: Sen de bundan böyle benim oğlum olacaksın.
7: Anlaştık.
6: Kirmanşah koca araba 3 gün misafir olur. Başından geçenleri ona da anlatır.
10: Sen hiç merak etme evladım. Ben şimdi Herat hükümdarına mektup yazarım. Mecal vermez, gider kızı getirir. Burada mutlu yaşarsınız.
7: Olmaz öyle şey. Mahperi'yi kendim bulmalıyım.
10: Öyleyse atım kara kaytası al. Rüzgar gibi bir attır. Seni 15 günde Herat'a götürür.
6: Bu sırada Herat hükümdarının kızı Mahperi, sevgilisi Kirmanşah'ın yolunu gözlemektedir. Ancak beklenmedik bir anda Kaf Dağı'ndan yola çıkan ağ dev Mahperi'yi kaçırır. Bu olay hükümdar Selim Şah'ı ve Herat halkını yasa boğar. Kirmanşah 15 gün sonra Herat'a gelir ve doğru Selim Şah'ın huzuruna çıkar.
5: Kızım rüyasına giren dervişi ve onun sunduğu badeleri bana anlattı. 4 gözle senin gelmeni bekliyorduk. Ancak Kaf Dağı'nda yaşayan ağ dev maalesef kızımı kaçırdı.
7: Öyleyse hemen Kaf Dağı'na doğru yola çıkmalıyım.
5: Bu çok tehlikeli bir iş olur. Hem kızımın hem de kendi canını tehlikeye atarsın.
7: Mahperi ağ devin elinden kurtarmanın başka çaresi yok.
6: Kirmanşah hemen Kaf Dağı'na doğru yola çıkar. 3 gün 3 gece yol giden Kirmanşah, Davutoğlu Süleyman'ın bahçesine ulaşır. Bahçedeki levhada şunlar yazmaktadır.
7: Oğlum Kirman, senden evvel Kaf Dağı'na 4 kişi geldi. Kaf Dağı adetlerinde hamle düşmanındır, senin değildir. Elindeki kılıç devi kesmez. Devin başucundaki kılıcı al. Ancak ağ devi onunla öldürebilirsin. Çünkü o kılıcın üzerinde İsmi Azam duası yazılıdır.
6: Yoluna devam eden Kirmanşah sonunda devin kalesine ulaşır. Ancak kaleye açılan hiçbir kapı yoktur. Bu sırada kalede esir olan Mahperi rüyasında Hızır Aleyhisselam'ı görür. Hızır Aleyhisselam sevgilisinin geldiğini Mahperi'ye haber verir ve kaybolur. Mahperi uyanınca bir kement yapar ve kementi kaleden aşağıya sarkıtır. Kirmanşah böylece kaleden içeriye girer ve 2 aşık birbirine kavuşur. Kirmanşah sevgilisinden devin olduğu yeri öğrendikten sonra başucundaki kılıcı alıp ağ devi öldürür. Kirmanşah ve Mahperi için Tiflis'te büyük bir düğün yapılır. 2 aşık ömürlerinin sonuna kadar mutlu yaşarlar.
7: Sevgili dinleyiciler,
6: yapımcılığını Murat Çokureten'in üstlendiği Yeni Bir Efsane'nin gizeminde veya hikayenin heyecan dolu atmosferinde tekrar buluşmayı umut ediyoruz. Hoşça kalın.
7: Hoşça kalın. Efsaneler.
6: Hikayeler.

0: Saat 24.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel

olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-35 derece, Antalya 22-30, Burdur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-31, Kayseri 11-30, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 12-30, Konya 18-32, Nevşehir 14-28, Niğde 13-31, Sivas 11-28 ve Yozgat 12-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25, Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25, Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan. Öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5. Öğle saatlerinden sonra yer yer 6. Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2. Kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre. Görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste DEM Parti heyetini kabul etti. Kurtulmuş'un DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la yaptığı görüşmede, terörsüz Türkiye süreci ve parlamentoda yürütülecek yasal düzenlemelerle sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Görüşmede, heyetin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temas ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi. Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye açtığı davayı kazandı. Yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi İflas İdaresi'nin açtığı alacak davasında New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Emiti Sukul'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararla birlikte Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu'nun yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka destekli Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu Dilim tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, Dilim'in yalnızca bir yazılım ya da uygulama olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı. Tekin, Dilim kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği platform, kullanıcıların dil seviyelerini analiz ederek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Sistem, yapay zeka desteğiyle öğrenme süreçlerini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira para cezası verdi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin El Halil Anlaşması'na feshettiklerini duyurdu. Tel Aviv yönetimi aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camii dahil kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasp ederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması'yla kent H1 ve H2 olmak üzere iki bölgeye ayrılmış, H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakılmıştı. Ve spor, amilli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında 17 Haziran Çarşamba günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacak Kadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.
2: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.

Merhaba sevgili dinleyenler. Gönüllerin buluştuğu, ezgilerin ruhumuza dokunduğu o her zamanki adrestesiniz. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda Gönülden Gönüle Şarkılar programıyla bir kez daha sizlerleyiz. Efendim malumunuz yaz dönemindeyiz. Solistlerimiz ve değerli hocamız güzel bir yaz tatilindeler. Ama biz buradayız. Bu yaz akşamında mikrofon başında sadece siz ve ben varız. Şarkılarımız ise yine bildiğiniz, sevdiğiniz o muhteşem kayıtlardan yükselmeye devam edecek. Yaz dönemi boyunca bu nostaljik yolculukta bana yine o kulaklarımızın pasını silen solistlerimizin güzel yorumları ile seslendirecekleri eserler eşlik ediyor. Dört Ses Türk Müziği Topluluğu Şefi İlhami Yıldız başta olmak üzere kemanda Ayhan Türkel, kanunda Funda Bağ ve Erol Ünal, rebapta Güzin Çağlar ve ritim sazlarda Sultan Altınışık'ın o muhteşem dokunuşlarıyla hazırlanan arşiv kayıtlarımızla kulaklarınızın pasını sileceğiz. Günün ilk eseri aslında topluluğumuzun da şefi olan çok değerli bir sesten geliyor. İlhami Yıldız bizler için seslendiriyor. Beste Avni Anıl, güfte İlham Behlül Pektaş'a ait bir eser ve huzurlarınızda İlhami Yıldız. Sevmiyorum seni artık.

şefimiz İlhami Yıldız'ın sesinden o güzel eseri dinledik. Yüreğine sağlık diyoruz. Gönülden Gönüle şarkılarda yaz esintisi devam ediyor. Sırada Yeşilçam melodilerinin o sıcaklığını içimize işleyecek bir eser var. Öznur Öztaş o duru sesiyle bizleri geçmişe götürüyor. Bestesi ve güftesi Teoman Alpa'ya ait hüzzam bir eser. Böyle mi esecekti son günümde bu rüzgar? Öznur Öztaş sizlerle efendim.

Rüzgar nereden eserse essin, şarkıların bizi götürdüğü yer hep aynı. Gönül Limanı. Sırada sitemkar ama bir o kadar da içten bir eser var. Bestesi Emin Ongan'a, güftesi Nursen Bayrağ'a ait Kürdili Cazkar makamındaki eseri Güven Yetişir seslendirecek efendim. Gittin, bıraktın beni gurbet ellerde. Adım mecnun oldu, gezer dillerde, dillerde.

Güven Yetişir'e bu güzel yorumu için teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyicilerimiz, programımız her hafta Salı günü saat 18.25'te, kaçıranlar ya da geceye bir şarkı bırakmak isteyenler içinse aynı gece saat 00.25'te tekrarıyla Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda sizlerle buluşuyor. Bizlere sesinizi ulaştırmak, görüş ve önerilerinizle programımıza renk katmak isterseniz elektronik posta adresimiz radyo@mgm.gov.tr. Bizlere telefonla ulaşmak isterseniz de 0312 alan koduyla 302 25 25 numaralı hattımız her zaman sizlere açık. Görüşlerinizi bekliyoruz efendim. Şimdi sırada Feleğe Sistemini şarkıyla anlatan bir ses var. Duygu Kahraman bizler için söylüyor. Ben küskünüm feleğe. Beste ve güfte baki duyarlar. Hep birlikte dinleyelim efendim.

Duygu Kahraman'ın yorumuyla Feli'ye küskünlüğümüzü de dile getirdik. Ama şarkılara asla küsmüyoruz. Şimdi hikayesi olan bir şarkıya uzanıyoruz. Solistimiz bizleri bir gönül yolculuğuna çıkarıyor. Beste ve güfte sanat güneşimiz Zeki Müren'e ait ve Erhan Aydın sizler için seslendiriyor. Bir gönül hikayesi anlatırdı gözlerin. Uzaklarda olsan da senin kalbimde yerin. Anlatamam, kalbimin macerası çok derin. Uzaklarda olsan da senin kalbinde yerin.

Erhan Aydın'a da bu güzel gönül hikayesi için teşekkür ediyoruz efendim. Tek başıma sunduğum ama sizlerin varlığını ve nefesini stüdyomuzda hissettiğim bu yaz özel programımızın sonuna geldik. Dört Ses Türk Müziği topluluğu şefi İlhami Yıldız başta olmak üzere kemanda Ayhan Türkele, kanunda Funda Bağ ve Erol Ünal'a, rebapta Yüzün Çağlar'a ve ritim sazlarda Sultan Altınışık'a ve tüm değerli solistlerimize buradan tekrar sevgilerimizi gönderiyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Altun, haftaya salı günü saat tam 18.25'te gönüllerimizi şarkılarla bir kılmak üzere sözleşelim diyorum efendim. Kapanışı Yeşilçam'ın o çok sevilen, sitemli ama bir o kadar da sevdalı eseriyle yapıyoruz. Demet Tıraş bizler için seslendiriyor. Beste Saadettin Öktenay, Güfte Hikmet Münir Ebcioğlu. Sana bir buse vermedim diye nasıl kızarsın? İstemedin ki. Kulaklarınızdan müzik, gönlünüzden sevgi eksik olmasın. Hoşça kalın, müzikle kalın.

0: Saat 1.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-35 derece, Antalya 22-30,

Dur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-31, Kayseri 11-30, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 12-30, Konya 18-32, Nevşehir 14-28, Niğde 13-31, Sivas 11-28 ve Yozgat 12-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25, Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25, Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Moskova'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Amerika Birleşik Devletleri ile İran arasında sağlanan mutabakatı, bölgede çatışma ikliminin kırılması için son derece kıymetli bir diplomatik eşik olarak gördüğünü ve memnuniyetle karşıladığını belirten Fidan, mutabakatın nihai imza sürecine başarıyla taşınmasını, eksiksiz biçimde uygulanmasını ve kalıcı bir diplomatik zemine dönüşmesini temenni ettiğini söyledi. Bakan Fidan, nihai imzalar atılana dek geçecek hassas süreçte barış iklimini zehirleyebilecek söylemlerden ve İsrail'in süreci rayından çıkarmayı hedefleyecek olası sabotaj girişimlerinden mutlak surette kaçınılması elzemdir. Hürmüz Boğazı'nın tüm gemilerin güvenli, serbest ve kesintisiz geçişine açık tutulması, bölgesel istikrarın yanı sıra küresel enerji güvenliği ve uluslararası ticaret bakımından da hayati önemde bulunmaktadır, dedi. Konya'ya NATO hava savunma sistemi konuşlandırılacak. Milli Savunma Bakanlığı, NATO daimi savunma planı kapsamında İtalya'ya ait bir hava savunma sisteminin Konya'daki 3. Anajet Üst Komutanlığı'na konuşlandırılacağını duyurdu. Diyarbakır merkezli İstanbul, Gaziantep, Tekirdağ ve Muğla'da eş zamanlı düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda banka hesaplarında toplam 1 milyar 165 milyon 753 bin lira işlem hacmi bulunduğu belirlenen 51 şüpheli gözaltına alındı. Öte yandan Kayseri merkezli 6 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 221 şüpheli yakalandı. Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı Maratonu bu hafta sonu başlıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenecek. 2 milyon 425.628 adayın başvuru yaptığı 2026 Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı 20 ve 21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek. Sınavın birinci oturumu olan temel yeterlilik testi 20 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. 21 Haziran Pazar günü ise iki oturum birden yapılacak. Sınavın ikinci oturumu olan alan yeterlilik testleri saat 10.15'te, sınavın 3. ve son oturumu olan yabancı dil testi ise saat 15.45'te başlayacak. Sınav sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, Fransa'da düzenlenen G7 zirvesi marjında Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed El Sani ile görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu. İran'la varılan mutabakatın adil bir anlaşma olduğunu dile getiren Trump, "Bu iyi bir anlaşma. Bu arada İran'a herhangi bir mali kaynak aktarmıyoruz. İran'a para yatırmak ya da mali destek sağlamak gibi bir yükümlülüğümüzde bulunmuyor," dedi. Kendisi açısından anlaşmanın en önemli unsurunun İran'ın nükleer silah programını engellemek olduğunu aktaran Trump, "Bunu geliştiremeyecekler, satın almayacaklar ve onunla hiçbir şey yapmayacaklar. Yaparlarsa da akıl almaz sonuçlara katlanmak zorunda kalırlar," ifadelerini kullandı. Ve spor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi playoff final serisinin 3. maçında Beşiktaş Gey'in 17 Haziran Çarşamba günü Fenerbahçe Beko'yu konuk edecek. Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 20'de başlayacak. Playoff final serisinde 1-1 eşitlik bulunuyor. Seride 3 galibiyete ulaşan takım şampiyon olacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacakkadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Avrupa kıtasında Amsterdam parça bulutlu 10 derece, Atina parça bulutlu 23, Belgrad sağanak yağışlı 16, Berlin parça bulutlu 11, Helsinki parça bulutlu 3, Kiev sağanak yağışlı 13, Kopenhag parça bulutlu 8, Londra çok bulutlu 12, Madrid az bulutlu 18, Moskova sağanak yağışlı 13, Paris az bulutlu 18, Priştine parça bulutlu 14, Roma parça bulutlu 18, Saraybosna ve gürültülü sağanak yağışlı 12, Sofya parça bulutlu 16, Tiran parça bulutlu 21, Varşova çok bulutlu 12, Viyana parça bulutlu 13 ve Zürih parça bulutlu 12 derece. Asya kıtasında Amman parça bulutlu 17 derece, Aşgabat parça bulutlu 19, Astana ve gürültülü sağanak yağışlı 18, Bağdat az bulutlu ve açık 28, Bakü ve gürültülü sağanak yağışlı 19, Bişkek parça bulutlu 18, Duşanbe az bulutlu 23, Kabil az bulutlu 17, Kerkük az bulutlu ve açık 23, Kuveyt az bulutlu ve açık 31, Medine az bulutlu ve açık 30, Mekke az bulutlu ve açık 32, Riyad az bulutlu ve açık 27, Şam az bulutlu 16, Tahran az bulutlu 22, Taşkent az bulutlu 27, Tiflis parça bulutlu 15 ve Tokyo parça bulutlu 19 derece. Amerika, Avustralya ve Afrika kıtalarında Cezayir az bulutlu 19 derece, Kahire parça bulutlu 20, Melbourne sağanak yağışlı 15, Montreal sağanak yağışlı 16, New York az bulutlu 17, Sydney parça bulutlu 13 ve Washington parça bulutlu 17 derece. Avrupa'da Türklerin yoğun olarak yaşadığı bazı merkezlere gelince Çadırlunga parça bulutlu 16 derece, Frankfurt parça bulutlu 11, Gümülcine parça bulutlu 18, Kırcaali gökgürültülü sağanak yağışlı 16, Köln parça bulutlu 11, Komrat parça bulutlu 14, Köstence sağanak yağışlı 16, Münih parça bulutlu 9, Podgorica parça bulutlu 19, Selanik parça bulutlu 19, Şumlu gök gürültülü sağanak yağışlı 16, Taraklia parça bulutlu 15, Balkaneş parça bulutlu 15, Zenitsa gök gürültülü sağanak yağışlı 14, Gazimovasa az bulutlu 18, Girne az bulutlu 21, Lefkoşa az bulutlu 16 ve Güzelyurt az bulutlu 16 derece. Sayın dinleyiciler, bazı dış merkezlerde beklenen hava durumuyla beklenen en düşük sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.
2: Burası Meteoroloji'nin Sesi Radyosu.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehir gibidir. Kaynağından çıkıp da akmaya başladığından bu yana, kimi savrulmuş nehrin hırçın sularında, kimi dilden dökülen kalıntılarıyla ışık tutmakta uygarlığımıza. Kimi ise bu nehrin kollarıyla yayılmıştır Anadolu'nun dört bir yanına. Anadolu'dur ki, insanoğlunun ilk ayak izleri saklıdır bağrında. Günümüze kadar ulaşanlarla birçok ilke şahitlik ederken, onlarca medeniyet hala ortaya çıkmayı bekler topraklarında. Anadolu ki, yaşayış ve inanışlarıyla birçok uygarlığa esin kaynağı olmuş. İlk antlaşmalar burada yapılmış, ilk düzenli ordu burada oluşturulmuş. Dünyanın ilk kütüphanesi kurulmuş, bir çağ adını veren tunç burada keşfedilmiş ve bilimsel çalışmalar ilk kez burada başlamış. Anadolu uygarlıklarının binlerce yıl öncesinden dünya tarihinde bıraktıkları izleri aktarmaya çalıştığımız programımız başlarken, program yapımcımız Halit Develioğlu ile birlikte mikrofonda ben Ayşe Yücel, sesimizin ulaştığı herkesi saygı ve sevgiyle selamlıyoruz. Bu haftaki programımızda Arzava ve Mira uygarlığını tanıtmaya çalışacağız sizlere. Arzava ilk çağda Batı Anadolu'da göller bölgesinden Ege Denizi'ne uzanan bir kuşakta kurulur. Doğusunda Hitit Krallığı, kuzeyinde hakkında çok az bilgi bulunan Assuva Federasyonu yer alır. Devletin sınırları tam olarak bilinmiyor. Ancak başkentleri birçok uygarlığa ev sahibi yapmış Apasa, günümüzdeki adıyla Efes, diğeri ise Manisa'nın doğusunda bulunan Zippasla'dır. Arzava'nın kuruluş tarihi tam olarak belli olmasa da bir yer ismi olarak milattan önce 2. bin yılda Kapadokya metinlerinde geçer. Bu isim Hitit dilinde ormanlar yurdu anlamına gelir. Yazılı belgelerin olmadığı karanlık çağ döneminde Anadolu'da Arzava ile beraber bazı şehir devletleri yer alır. Ancak bu devletlerin ömrü Hititlerin Anadolu'ya egemen olduğu döneme kadar sürer. Arzavalılar, Kral Labarna döneminde Hititlere bağlı bir sömürge devleti olarak yaşamlarını sürdürür. Hititlerin egemenlik alanının daraldığı eski krallık döneminin sonunda, yani milattan önce 14. yüzyılda Arzava Krallığı gücünün doruğuna ulaşır, bağımsızlığını kazanır ve Anadolu'nun en önemli gücü haline gelir. Bu bilgi Arzava Kralı Tarkundaradu'yla Mısır Firavunu 3. Amenhotep arasındaki yazışmalardan anlaşılır. Ayrıca Mısır İmparatorluğu'nun Amarna mektuplarının 31. ve 32.leri Arzava Krallığı ile Mısırlılar arasındaki diplomatik ilişkilerden bahseder. Bu dönemlerde Hititler vasalı Akalarla savaş halindedir. Hitit kralı 2. Tutalya, Akalara püskürtür ve Siyanti Nehri, yani Büyük Menderes dolaylarıyla Arzava'yı vasi olan Matutuvata'ya denetlemesi için bırakır ve yardım amacıyla ordusunu gönderir. Ama Matutuvata, Arzava kralıyla anlaşıp Hitit ordusunu arkadan vurur. Arzava kralının kızıyla evlenerek krallığa yükselir ve Anadolu'nun büyük bölümüne hakim olur. Hititler uzun süren duraklama döneminden imparatorluk çağına kadar bu bölgeyle ilgilenmez. Arzava'nın gücü 1. Şubbi-Lulima zamanında azalır. Ancak bu sırada Hitit devletinde ortaya çıkan veba salgını ve 1. Şubbi-Lulima'nın ölümü Arzava'nın bir süre daha özgür bir şekilde varlığını sürdürmesine sebep olur.
1. Şubbi Lulima'dan sonra tahta geçen 2. Arnuvanda'nın ani ölümüyle Arzava Hititlere karşı ayaklanır. 2. Arnuvanda'dan sonra tahta geçen 2. Murşili güçlü Hitit ordusuyla Arzava'ya sefere çıkar. Arzava bu güçlü orduya küçük devletçiklerle oluşturulan bir koalisyonla karşı koymaya kalkışmışsa da başarılı olamaz ve savaşı kaybeder. Savaşın bitiminden sonra 2. Murşili, Arzava'yı kendine bağladığı devletlere dağıtarak bölgeyi tekrar Hititlere bağlar. Bu sefer sırasında tutulan sefer yıllıkları, Arzava'nın yerinin saptanmasına yardımcı olan en iyi belgelerdir. Bu belgelerde ayrıca bu sefer sırasında 62 bin kişinin esir alındığı yazılıdır. Arzava, Hititlerin seferi sonucunda Mirak Krallığı, Seha Nehri ülkesi, bugünkü Gediz Nehri ve Bakırçay, Hapalla ve Vilusa isimli yarı özerk krallıklara bölünür. Arzava'nın sonu Hitit ve Truva gibi deniz halklarının saldırıları sonucunda olur. Kentlerin harabeye dönmesiyle insanlar Anadolu'nun içlerine kaçar. Bazı tarihçiler Hititlerden 500 yıl sonra tarih sahnesine çıkan Lidya'nın Arzava'nın devamı olduğunu düşünür. Arzavalılar Anadolu'nun en eski dillerinden olan Luvi dilini kullanır. Bu dil Hitit çivi yazısının Hitit İmparatorluğu'nun yıkılmasından sonra unutulmasına karşın biraz değişmesine rağmen Anadolu'da kullanılmaya devam eder. Bu dil çözülmeye başlandıkça dilin gelişiminin Mezopotamya'da ya da Antik Yunan'dan Anadolu'ya değil de Anadolu'dan batıya ve güneye gittiği anlaşılır. Buna ek olarak Büyük İskender zamanında Anadolu'daki Hitit ve Luvi isimlerini Helenleştirmeye çalışmasına rağmen bu isimler ana yapılarını korur. Ayrıca Trakya ve Anadolu'daki birçok Yunanca yer isimlerinin Luvice'deki isimlerden türediği görülür. Bazı araştırmacılar dram, tiyatro, komedya gibi Yunanca olarak bilinen kelimelerin Luvice olduğunu düşünür. Luvi kelimesi Hitit dilinde ışık insanı anlamına gelir. Luvice'de ışık ve parıltı anlamına gelen lu kökü birçok dilde ışık anlamına gelmekte ve kullanılmaktadır. Buna ek olarak Apollon adının kökeni Luvice'de su anlamına gelen apa kelimesinden gelir ve Helen dilinde bir anlamı yoktur. Ayrıca Likya dilinin Luvice'den türediği kabul edilir. Luvi dilinin konuşulduğu bir diğer yer ise Luvilerin yaşadığı Truva'dır. Batı Anadolu'da Arzava Krallığı'nın Hitit İmparatorluğu tarafından yıkılmasıyla ortaya çıkan yarı özerk yerel krallıklardan biri Mira Krallığı'dır. Başkentlerinin Apasa olduğu yakın geçmişteki bulgularla kesinleşir. Bu konuda Selçuk ilçe merkezinde yer alan ve uzun yıllar Efes Antik Kenti'nin son kurulduğu yer olarak bilinen Ayasuluk Tepesi'nde 1990 yılından beri Efes Müzesi Müdürlüğü Pamukkale Üniversitesi işbirliğiyle yürütülmekte olan kazılar özellikle önemli veriler ortaya koyar. Arzava Krallığı'nın yıkılmasıyla ortaya çıkan diğer yönetimler arasında Mira Krallığı'nın komşuları olan Hapalla, Seha Nehri ülkesi, muhtemelen günümüzdeki Bakırçay veya Gediz Nehri Havzası veya her ikisi ve Vilusa, muhtemelen sonradan İlyon ve Troad'a denk gelen Truva başkentli bölge sayılır. Bu yönetsel oluşumların ortak özelliklerinden biri de varlığı süresince Arzava Krallığı'nın çatısı altında yer almış olmalarıdır. Esas itibariyle Mira,
Sianti ve Astarpa nehirleriyle birbirlerine bağlanan iki bölgedir. Metinlerde isimleri birlikte anılan bu devletlerden özellikle Mira farklı bir öneme sahiptir. Bu devlet 2. Murşili'nin bölgede yaptığı fetih ve yıkımların ardından Arzavan'ın yönetiminde söz sahibi olur. Varlığı boyunca bağımsızlığını korumuş olan bu ülkenin dönemin önemli güçlerinden Mısır'la doğrudan yazıştığı bilinir. Hangi Mira kralı tarafından kaleme alındığı bilinmeyen ve Mısır kralı 2. Ramses'e gönderilen bir mektupta Mira kralı Ramses'ten yanında bulunan dönemin Hitit kralı Urhiteshup lehine hareket etmek istediğini belirtir. Ancak Ramses Hitit'te olan iyi ilişkilerini bozmak istemediği için bu isteği geri çevirir. Bu mektup Hitit'te Mısırlıların arasındaki ilişkilerin sağlamlığını kanıtlasa da Batı Anadolu'nun Hititlilere olan bağlılığını gösterir.

Ankara ülkesinin sınırları için kullanılan başlıca kaynaklardan 2. Murşili'nin yıllıkları konuyla ilgili önemli ipuçları verir. Bu yıllıklara göre ülkenin sınırlarını Siyanti ve Asparta nehirleri oluşturur. Lokalizasyonla ilgili bilinen en önemli öneri Mira'nın Afyon'un batısında kurulmasıdır. Buna göre Asparta Nehri bugünkü Akar Çayı, Siyanti Nehri ise Porsuk Çayı'nın üst kollarıyla eşitlenir. Her iki nehrin kaynağı olan Murat Dağı doğal bir sınır oluşturur. Bu durumda ülkenin sınırları Murat Dağı'ndan Kula'ya kadar olan bölgedir. Bu dönemde yaşanan savaş ve isyanlar sonucu bölge sınırları sürekli değişir. İkinci Murşili'nin gerçekleştirdiği Batı Seferi Anadolu'da sınır dengelerini değiştirir. Mira kralları Kupanta Kuruta ve Halefi Muşhulivas'la Hitit kralı II. Murşili arasında imzalanan bir antlaşma Batı Seferi sonucunda ülkenin sınırlarının yeniden çizildiğini kanıtlar. Yıllıktan elde edilen bilgilere göre bu sınır Matunassas, Viyanavanda, Avra kentleriyle eskiden de sınır kabul edilen Siyanti ve Asparta nehirleri arasındadır. Mira Krallığı, Anadolu'nun karanlık çağlarının başlaması yaklaşık olarak M.Ö. 1200 sonrasıyla tarihe karışır. Bölgeleri Lidya Krallığı'nın Memnantlar Hanedanı yönetiminde Batı Anadolu Birliği'ni sağlamalarına kadar tarihi kayıtların dışında kalır.

tarih hiç durmadan akıp giden uzun bir nehirse, bu nehrin suyu dil, bereketi günümüze kadar gelen kalıntılardır. Bu kalıntıların ışık tuttuğu Anadolu uygarlıklarını tanımaya çalıştığımız programımızda, bu hafta Arzava ve Mira uygarlığına çıktığımız yolculuğumuz, önümüzdeki hafta Seha Nehir Ülkesi ile devam edecek. Programı hazırlayan Halit Develioğlu, mikrofonda ben Ayşe Yücel. Binlerce yıl öncesindeki yaşanmışlıklardan arta kalan ne varsa sizler için derlemeye devam edeceğiz. Bugün dünyaya mal olan kültür miraslarını gelecek nesillere aktarabilmek ümidiyle huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Önümüzdeki hafta görüşünceye dek esen kalın.

insanoğlunun ilk ayak izlerini görebildiğimiz kentlerin Anadolu'da kurulduğunu, inanışların ilk tapınaklarının birçok uygarlığa esin kaynağı olan Anadolu'da olduğunu, bir çağa isim veren Tunç'un Anadolu'da keşfedildiğini ve en güzel materyallere bu topraklarda dönüştürüldüğünü biliyor muydunuz? Bilmiyorsanız bu programdan öğreneceğiniz çok şey var. Anadolu Uygarlıkları. Hazırlayan Halit Develioğlu. Sunan Ayşe Yücel.

Dünyada her yıl milyonlarca hektar orman yok oluyor. Ormanlarımız yok olursa ne olur hiç düşündünüz mü? Ormanlarımız yok olursa soluduğumuz havamız da yok olur. Çünkü ormanlar oksijen kaynağıdır. Yetişmiş bir ağaç günde 17 kişinin oksijen ihtiyacını karşılar. Ayrıca 25 metre boyundaki bir kayın ağacı saatte 40 kişinin çıkardığı karbondioksidi yok eder, 1,5 kilogram oksijen üreterek havayı temizler. O halde ülkemizin ağaçlandırılmasına en az bir fidan dikerek katkıda bulunalım. Hem ülkemize, hem kendimize, hem de geleceğimize yatırım yapalım.

0: Saat 2.
1: Şimdi hava durumu.
2: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-35 derece, Antalya 22-30, Burdur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-33,

1, Kayseri 11 30, Kırıkkale 15 32, Kırşehir 12 30, Konya 18 32, Nevşehir 14 28, Niğde 13 31, Sivas 11 28 ve Yozgat 12 27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 11-30 ve Zonguldak 18-25 derece. Karadeniz bölgesinin orta ve doğu bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Amasya 17-32 derece, Artvin 14-27, Bayburt 9-27, Çorum 14-30, Giresun 19-26, Gümüşhane 10-29, Ordu 18-25, Rize 17-26, Samsun 19-27, Sinop 19-29, Tokat 15-30 ve Trabzon 18-25 derece. Doğu Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, zamanla kuzeydoğusu çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusuyla Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Ağrı 11-29 derece, Ardahan 7-23, Bingöl 15-33, Bitlis 12-27, Elazığ 15-33, Erzincan 15-32, Erzurum 9-26, Hakkari 15-30, Iğdır 17-34, Kars 7-25, Malatya 16-32, Muş 15-30, Tunceli 14-33, Şırnak 23-34 ve Van 12-26 derece. Güneydoğu Anadolu bölgesinde ise hava az bulutlu geçecek. Adıyaman 25-38 derece, Batman 17-38, Diyarbakır 19-37, Gaziantep 22-37, Kilis 22-37, Mardin 24-36, Şanlıurfa 25-38 ve Siirt 22-36 derece. Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimize beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlar için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Denizlerimizde hava.
1: Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba günü denizlerimizde fırtına beklenmiyor. Karadeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, batısında güneydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra güneyinde kuzeybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra yer yer 6, Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, kuzeyinde ise yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava az bulutlu ve açık. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 18 Haziran Perşembe günü Güney Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinden sonra kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, akşam saatlerinde yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, öğle saatlerinden sonra 4 ila 6, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, öğle saatlerinden sonra yer yer 7, güneyinde periyot boyunca 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, güneyinde yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. Akdeniz'de hava parçalı ve az bulutlu. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2 metre, görüş uzaklığı iyi olacak. 19 Haziran Cuma günü Ege'de fırtınamsı rüzgar bekleniyor. Karadeniz'de hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusunda güneybatıdan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Marmara Denizi'nde hava parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan 3 ila 5, yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği yarım ila 1,5, yer yer 2 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Ege Denizi'nde hava parçalı bulutlu, güneyi öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, güneyinde yer yer 7, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 4 ila 6, kuzeyinde yer yer 7 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1,5 ila 2,5, yer yer 3 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Akdeniz'de hava parçalı bulutlu, öğle saatlerinden itibaren sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerine kadar batısında kuzeybatıdan 2 ila 4, Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5, doğusunda yer yer 6 kuvvetinde esecek. Dalga yüksekliği 1 ila 2, yer yer 2,5 metre, görüş uzaklığı iyi, yağış anında orta olacak. Sayın dinleyiciler, denizlerimize ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazları için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

0: Şimdi haberler.
1: Sayın dinleyiciler, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste DEM Parti heyetini kabul etti. Kurtulmuş'un DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Meclis Başkan Vekili ve Van Milletvekili Pervin Buldan ve Şanlıurfa Milletvekili Mithat Sancar'la yaptığı görüşmede, terörsüz Türkiye süreci ve parlamentoda yürütülecek yasal düzenlemelerle sürecin başarıyla tamamlanmasına yönelik atılacak adımlar ele alındı. Görüşmede, heyetin yürüttüğü çalışmalar, siyasi partilerle gerçekleştirilen temas ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen aşama değerlendirildi. Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu, Amerika Birleşik Devletleri'nde FETÖ'ye açtığı davayı kazandı. Yapılan açıklamaya göre, Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu tarafından yönetilen Müflis Asya Katılım Bankası Anonim Şirketi İflas İdaresi'nin açtığı alacak davasında New York Eyaleti Kings Yüksek Mahkemesi, FETÖ ile iltisaklı olduğu belirtilen Brooklyn Emiti Sukul'un kredi borcunu faiziyle birlikte ödemesine hükmetti. Kararla birlikte Tasarruf Mevduata Sigorta Fonu'nun yıllardır devam eden uluslararası alacak takibinde önemli bir hukuki kazanım elde ettiği değerlendiriliyor. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre 65 ilde mali suç örgütlerine yönelik düzenlenen operasyonlarda 346 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yapay zeka destekli Türkiye'nin yabancı dil öğrenme platformu Dilim tanıtıldı. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Ankara'da Mogan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Uygulama Oteli'nde düzenlenen tanıtım programında yaptığı konuşmada, Dilim'in yalnızca bir yazılım ya da uygulama olmadığını, aynı zamanda Türkiye'nin kendi teknolojisini geliştirme hedefinin bir parçası olduğunu vurguladı. Tekin, Dilim, kendi aklıyla düşünen, kendi teknolojisini üreten, çocuklarını koruyan, verisine sahip çıkan, köklerinden aldığı güçle geleceğe yürüyen bir Türkiye'nin eseridir, dedi. Milli Eğitim Bakanlığı'nın yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği platform, kullanıcıların dil seviyelerini analiz ederek okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini geliştirmeyi hedefliyor. Sistem, yapay zeka desteğiyle öğrenme süreçlerini bireysel ihtiyaçlara göre şekillendiriyor. Rekabet Kurulu, rekabet kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle bazı otomotiv lastik üreticileri ve dağıtıcılarına toplam 3 milyar 633 milyon 935 bin 171 lira para cezası verdi. İsrail'in aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotriç, işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde tümüyle ilhak etmeyi amaçladıkları El Halil kentinin idari ve güvenlik yapısına ilişkin El Halil Anlaşması'na feshettiklerini duyurdu. Tel Aviv yönetimi, aldığı tek taraflı kararla kentteki inşaat izinleri ve Harem-i İbrahim Camii dahil kutsal mekanlar üzerindeki yetkiyi gasp ederek işgal güçlerine bağlı paralel belediyeye vermeyi amaçlıyor. Filistin yönetimi ile İsrail arasında 1997'de imzalanan El Halil Anlaşması'yla kent H1 ve H2 olmak üzere iki bölgeye ayrılmış, H1 bölgesinde güvenlik ve idare Filistin yönetimine verilirken H2 bölgesinde yaklaşık 500 İsrailli ve 30 binden fazla Filistinli yaşamasına rağmen güvenlik İsrail ordusunun sorumluluğuna bırakılmıştı. Ve spor, amilli kadın voleybol takımımız 2026 Milletler Ligi'ndeki Ankara etabının ilk maçında 17 Haziran Çarşamba günü Belçika ile karşı karşıya gelecek. Ankara Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 19.30'da başlayacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Haberleri sunduk.
0: Karayollarında son durum.
1: Sayın dinleyiciler, Karayolları Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre Ankara Çevre Otoyolu'nun Eskişehir Kavşağı, Dodurga Kavşağı 2 ila 3. kilometreleri Eskişehir istikameti alt geçit yenileme çalışması nedeniyle trafiğe kapatıldığından ulaşım diğer istikametten çift yönlü ve kontrollü sağlanıyor. Sakarya-Bilecik il sınırı Bozüyük Devlet Yolu'nun 36 ila 37. kilometrelerinde Sakarya istikametinde bulunan Ertuğrul Gazi Tüneli'nde bakım onarım çalışmaları nedeniyle tünel trafiği tek yönlü olarak sol şeritten sağlanıyor. Zonguldak-Devrek-Mengen yolunun 35 ila 39. kilometrelerinde Bakacak Kadı mevkiindeki üst yapı çalışmaları nedeniyle bölünmüş olan Ankara istikameti trafiğe kapalı. Antalya-Alanya yolunun 19 ila 25. kilometrelerinde, bölünmüş yolun her iki tarafındaki birer şeridinde 22.06 saatleri arasında yapılan üst yapı onarım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Gölbaşı-Kahramanmaraş il sınırı yolunun 20 ila 25. kilometrelerinde üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrolü sağlanıyor. Karayollarının yapım bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması, aşırı yağış alan yörelerde ani heyelan ve çökme olaylarına karşı dikkatli olunması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz.

0: Şimdi hava durumu.
1: Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunuyoruz. 17 Haziran Çarşamba, yurdumuzun kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Muğla'nın iç kesimleri, Antalya'nın batı ve doğu iç kesimleri, Burdur, Eskişehir, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevreleri, Giresun, Trabzon ve Rize'nin iç, Van'ın doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. 18 Haziran Perşembe günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, İç Ege, Batı ve Orta Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevki, Sivas hariç İç Anadolu, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusuyla Edirne, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Bilecik ve Çorum çevreleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla İç Anadolu'nun batısında kuzeyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. 19 Haziran Cuma günü yurt geneli parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey doğusuyla Kırklareli kıyıları, Çanakkale'nin iç kesimleri, Balıkesir'in kuzeyi, Aydın, Uşak, Muğla, Denizli ve Afyonkarahisar çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Rüzgarın Marmara'nın güneydoğusuyla Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğulu yönlerden, Erzincan ve Tunceli çevrelerinde güneyli yönlerden kuvvetli olarak esmesi bekleniyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusuyla Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda toz taşınımı görülecek. Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının Cuma gününden itibaren batı kesimlerden başlayarak kuzey, iç ve batı kesimlerde azalması bekleniyor. Sayın dinleyiciler, yurdumuza ait 3 günlük hava tahmin raporunu sunduk. Daha ayrıntılı hava durumu bilgilerine Genel Müdürlüğümüzün mgm.gov.tr internet adresinden veya mobil cihazlarınız için Meteoroloji Hava Durumu uygulamasından ulaşabilirsiniz.

kaldı o güzel sesin. Kulaklarımda canım çınlıyor. Dünden beri çok özledim.

saat başı haber, hava ve denizlerdeki durum, eğitim kültür programları, spor, müzik, hayata dair her şey. Meteorolojinin Sesi Radyosu'nda hayat var.

Türkülerden haber geldi, nefes geldi, ses geldi. Gönüllerden dile, dillerden tele, tellerden size geldi. Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir Türkülerin Dilinden programında daha sizlerle birlikteyiz. Bugünkü programımızda Sivas Yıldız Eri türkülerinden örnekler sunacağız sizlere. Programımıza Nuri Esentürk'ten dinleyeceğimiz Ali Sultan'dan alınan bir türküyle başlıyoruz. Bu türküyü Nida Tüfekçi derlemiş. Bağlandı yollarım kaldım çaresiz. Gayrı dünya bana karalandı gel. Verildi dertlerim arsız amansız. Üst üste dizildi sıralandı gel.

Sivas Yıldız Yöre türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Emine Koç'tan dinleyeceğimiz bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü Muzaffer Sarı Sözen repertuara kazandı.

Türkülerin dinlenen programımızda sırada Ali Demirhan'dan dinleyeceğiniz Mehmet Çınar'dan alınan bir türkü var. Bu türküyü Mehmet Çınar derlemiş. Aşağıdan bir yel esti, kırdı yine dallarımı. Ne dedim de niye küstün, niye kestin dillerimi?

Sivas Yıldız Yeli türkülerinden örnekler sunduğumuz programımız Nursaç Doğan Işık'tan dinleyeceğimiz Ali Sultan'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT İstanbul Radyosu repertuara kazandırmış. Yüce Dağ başında bir kuş uçurdu. Ben meylimi bir güzele düşürdüm. Duydum nazlı yârim yâdeller almış.

Türkülerin Dilinden programımızın yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşırken Zeki Çiçek'ten Ali Sultan'dan alınan bir türkü dinliyoruz. Bu türküyü TRT İstanbul Radyosu dermiş. Bin cefalar etsem almam üstüme. Gayet şirin geldi.

Sivas Yıldızeli türkülerinden örnekler sunduğumuz programımızda sırayı Gülhan Aksoy'dan dinleyeceğimiz Ali Sultan'dan alınan bir türkü alıyor. Bu türküyü TRT İstanbul Radyosu repertuara kazandırmış. Ey Şahin bakışlım, bülbül avazlım, bir eli kadehli, bir eli sazlım. İşte ben gidiyorum, kal ahu gözlüm, ne sen beni unut, ne de ben seni.

Türkülerin Dilinden programımız Hasan Özel'den dinleyeceğimiz Ali Sultan'dan alınan bir türküyle devam ediyor. Bu türküyü TRT repertuara kazandırmış. Kelkeler kolunda suya gidiyor. Elleri kınalı bir güzel gelin. Senin derdin beni deli ediyor. Gözleri sürmeli bir gün.

Sevgili dinleyenler, bugün Türkülerin Dilinden programımızda Sivas Yıldız Yeli Türkülerinden örnekler dinlettik sizlere. Programımızı Adile Kurt Karatepe'den dinleyeceğimiz Ali Sultan'dan alınan bir türküyle noktalıyoruz. Bu türküyü TRT derlemiş. Taze karlar yağmış karın üstüne, gülgül figaneyler gülün üstüne. Dediler nazlı yârim el almış, daha iflah olmam bunun üstüne. Programı hazırlayan ve sunan ben Emine Ertürk Karaaslan. Bir başka türkü telinde görüşünceye dek gönül bahçemizin türkü kokan çiçekleri hiç solmasın. Hoşça kalın.

0: Burası Meteorolojinin Sesi Radyosu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün görme engelli vatandaşlarımız için hazırlamış olduğu sesli tahmin uygulamamız mgm.gov.tr internet adresinde hizmetinizde. Sesli tahmin uygulamamızda 3 günlük hava ve deniz durumundan zirai tahmin raporuna kadar en güncel hava durumu bilgilerini mgm.gov.tr internet adresinde yer alan elektronik bülten sekmesinden günün her anında dinleyebilirsiniz. Haberdar olun, hazırlıksız yakalanmayın. Meteoroloji Genel Müdürlüğü.
2: Saat 3.
3: Şimdi hava durumu.
4: Sayın dinleyiciler, bölgelerimize göre hava durumuyla illerimizde beklenen en düşük ve en yüksek sıcaklık değerlerini sunuyoruz. Marmara bölgesinde hava parçalı ve çok bulutlu geçecek. Balıkesir 15-32 derece, Bilecik 16-30, Bursa 17-33, Çanakkale 19-31, Edirne 17-33, İstanbul 19-28, Kırklareli 17-30, Kocaeli 20-30, Sakarya 19-30, Tekirdağ 18-27 ve Yalova 18-29 derece. Ege bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, Muğla'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Afyonkarahisar 13-30 derece, Aydın 21-39, Denizli 21-36, Kütahya 12-31, İzmir 21-33, Manisa 20-36, Muğla 16-34 ve Uşak 13-31 derece. Akdeniz bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, batısı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Burdur çevreleriyle Antalya'nın iç kesimleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Adana 21-35 derece, Antalya 22-30, Burdur 16-33, Hatay 21-32, Isparta 15-33, Kahramanmaraş 21-38, Mersin 24-32 ve Osmaniye 21-34 derece. İç Anadolu bölgesinde hava parçalı ve az bulutlu, kuzeybatısı yer yer çok bulutlu, Eskişehir çevreleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Aksaray 15-32 derece, Ankara 14-32, Çankırı 14-32, Eskişehir 14-33, Karaman 15-31, Kayseri 11-30, Kırıkkale 15-32, Kırşehir 12-30, Konya 18-32, Nevşehir 14-28, Niğde 13-31, Sivas 11-28 ve Yozgat 12-27 derece. Karadeniz bölgesinin batı bölümünde hava parçalı ve az bulutlu, iç kesimleri yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Bartın 15-31 derece, Bolu 12-29, Düzce 15-29, Karabük 13-31, Kastamonu 15-29,